Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Yıllar rahimsiz Adamla yaşayacağım. Fakat hakiki muhabbetle mengülük buludu. Adam bir ömür mal dünya koğlaşmayı, belki günlerin yakşı ötközüşü gerek. Yakşı gördüğü adam buluş, kılıdığın işi buluş bir hıl bəxtdir. Ameliyat şunu ispatladı ki, köngülde yakşı gördüğün adam bulmuşsa, onun her kancı köp baylıq ataqısı mı o bəxtli bulamaydı. Maddi baylıq bilen bəxt ondan asıp emez, çünkü bəxt bir hıl keçirmiş ve hissiyatdır. Biz çın kalbimiz bilen muhabbetini yiz kılgandıla, andın kişilik hayatdaki hakiki bəxtge erişeleyimiz. Meyvenin pişişi rengige bağlıq emez, Adamın pişişi mu cahanğı bağlıq emez. Pişkan meyve tatlıq boludu, pişkan adam illiq boludu. Pişip yedilişki qarab meniş jaryanı da, mustaqillik ve talepçallıqını biliş, mesuliyetini dadıl zimmisige iliş, hem de iğir besiq buluşunu ügünü biliş gerek. Şundala, dünyada bir xil hayat tamponluğunu tapqılı boludu. Her bir adam pişip yediliş yolu da cabalıq vaqtını başına keçirudu. Bu jaryanda sizden eş qandaq yölençükünüz yok. Fakat özünüz yüzlünüşünüz gerek. Siz bu yolunu besip ötkende, yalğız qalğa vaqtla, yana en güzel vaqtlağa aylanudu. Çünkü yalğız manğa yolda en güzel mənzirlərini uçurdu siz.

Birinci, neticeğinizi inkar kıladığan kişiler. Hakiki dostunuz sizin neticeğinizi inkar kılmaydı, belki siz neticeye erişkendin kiyin, çın könlüdün siz üçün hoşal boludu. Siz çüşküllüşüp ketkende ün-tünsiz hemrah boludu, hem sizge ilham berdi. Mundaq bir xil kişiler ba? Meyli siz neticeğe erişken bolun, ya ki erişmegen bolun, hemmisini tılgı alıqıcılıkı yokuşla adap karaydı. Her vaqt sizge kılcı yoşurmay zarbı berdi. Elbette adam buluşta kemter, ihtiyaççan buluş, su kelgüce toğan tutuş gerek. Lekin bu, etrafıdakilerinin toxtumay soğuk susi pişmeşğulatının toğrışkallikini qayt-qayta əskertişdin deyerek bəməydi. Sizin çın köngüldün dost qatardı kögelle, qayt-qayta soğuk susi pip yürməydi. Ulanın berdiğini teximi köp etiraf kılış, həm ilhamlandırışdır. Həmişe sizin özgertişini oylaydıgan adamının rastalı sizge yaxşı bolsun deydiğalıqı ışınman. O pekat şahsiyetçilik kılıp, sizin özünün uyluğunu boy çıkmakçı. Hayatlı köp kıl boludu, qayrıgı xilaplı qınmay qandaq yaşaş şahsının talışıdır. Çın dost qadırlaydu, kən qorsaq boludu.

İkinci ziyada sezgörlükünü taşlan. Ayalla köp alada erlerge karğanda tekim sezgör geledu. Özbek sezgör boğaşka, daim məlum bir kiçik iş ya ki məlum bir adamın məlum bir yığız gep üçün könlü doğum saxlaydı. Köpinci alada sözgücü məqsəsizli sözləydi. Likin ayalla özü qayıt-qayıt oylab, özünü ufpırtışkı başlaydı.

6. Özünüzü hoş kılışını ügünü bilin. Bizden başkalarını razı kılalışımız natayın, lekin çoğum özümüzün hoşal kılışını ügünü bilişimiz gerek. Özünü hoşal kılalığandıla, turmuştun teyhimi razı boğulay, kişilik hayatını teyhimi bəxtlik ötküzgülü boludu. Bolup mu biz ayalla öy ocaqlıq boğandın kiyin, ballarımızını da paypi tek bolumuz, bütün diktimiz ballarımızda, ailemizde boludu. Özümüz üçün yaxşı yaşaşqa, özümüzge anç köngül bölüşge vaqt çıxaramayımız. Ayalla ailenin aldığını xəbər eliş bilen bir vaqtta, yani özünün aldığını yaxşı xəbər elişi, özünü harğılıq eskildurmaslıqı, balı bir səbidin özünü veyran kılmaslıqı, muvaffaq peyde özünü hoşal kılışı gerek. Manı bu, özünü suyuşunun doğru usuludur.

Özünü süyüş en ahırkı romantikliğinin başlanışı, biz bu ömrümüzde başkalarının ümididen kutulup, özümüz üçün yaşamız gerek. Hayat tolumu kıska, amanın bağırca özünüzü süyüşünüz gerek. Nurgun kişiler başkalarının nazar yaşaydı. Siz pekat özünüzü süyüşkü başlaganda, andın bütün dünya sizi yaxşı gördü. Özünü süyüş elbette özünü muayyelleştiriyelikdir. Dünyada pekat birli adam var. Siz özgüce, hiç kim sizden oranınızı basanmaydı. Meyli kandak vakti bolsun, özünü muayyelleştirişini, özüge işinişini ügünü biliş gerek. Özünüzden gomallanma, özünüzden inkar kılma. Siz özünüzden çın kalbinizden muayyelleştirgende, özünüzü süygende, hiç kim sizge ziyan geçti kılamaydı. Başkalarının sebebinin keybiyatınızı təsir gösetme. Baştan ahır, özünüzden kalbige boysunup, aktip ümit var bulun. İmkan kadar özünüzü hoşal tutun. Özünü söygendiler andın özünü teyhim yaxşı hayatka eriştirgülü boludu. Hemeylen muhabbet aval özünü süyüştün başlanıduğu dap karaydı. Özünü süyüştün ügünü vağandılar andın hayatının güzellikini hakiki his kılı boludu. Özünü süyüştün bilmeydiği adamın başkalarını süyüşke ıhtıdar yetmeydi. Siz özünüzden aldın özünüz yaxşı haber alamışsınız, yani nemigi tayınıp başkalarının aldın haber alısız, yani başkalarının özünüzden aldığınızın haber ilişini tam akılısız. Adam aldı bilen özünü yaxşı görüşü, özünün aldın yaxşı haber ilişi, eğir bir sıx buluşu, andın başkalarının yaxşı görüşü gerek. Özünüzünü yaxşı görgen vaxtınızda özünüz güç kuvvet buludu, andın başkalarının yaxşı görüş ıhtıdarı buludu. Turmuş aldı da biz her xil umutsuzluk hem kıyıncılıklarını baştan geçirimiz. Bu vaxtda sizin kılışkı tegeçlik işiniz, amalba yaxşı ruhi halatını saxlap, turmuşka aktif yüzlünüşünüz, özünüzü ziyan tartkızmaslıqınız, özünüzge teximi ähmiyyat berişiniz gerek. Siz turmuşta mängü muhim, mängü başkalar üçün özünüzge uvalqaman. Amalba işki dünyanızda qana ətlendirin. Özünüz kılmaqcı boğan her kandaq işini çindiliğinizden yaxşı görüp kılın. Özünü süyüş kişilik turmuşka boğan en yaxşı pozisiyadır. Bu cemiyette hem adam şahsiyetçi, pekat özünü oylaydı. Eğer siz özünüz için oylaşını bilmişsiniz, onda da hiç kim sizge könül bilmeydi. Adam pekat özünü söyüşünü üyengendiler, andın başkalar sizin süyeliydi. Köp balada sırtkı dünyanın sizge

Hörmetli radyo anlıgıcılar, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharari Zümrət Yasin, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar. Keyinki kıdımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkilik kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız. Hatır cemsit val alayımız.
2: Qormığa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlun alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisfit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştumu qorukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaj.
4: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
5: Uzak tarihi musabıda, ben mundaq bir avazını ağladım.
6: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
7: Cunhuanın qat götürüş için okuymen.
5: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
7: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı.
8: Vatan en ihtiyaçlık çayğı baraylı.
5: Yaşlıkımız urğumaqta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
6: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
9: Siz aldığınız kılımın alaysız, çikniş yolunuz yok.
5: Tən tərbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
7: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
5: Emgekçiler yeni devirinin güzel sahipsini açtı.
1: Burmumuqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, emmisi kalbimdeki senle boyumları.
5: Devletinin muhim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
1: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
5: Vatanını söyüş her bir cüngoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.

Hürmetlik radyo anlıqıçıla, muhbirinin yakında Devletlik Sähiye Sağlamlıq Komitetinin iyilişçe, hazır kadar 2026 yıllık balı bekiş toluqlaması ilişki sunulgan iltimas 27 milyon 510 min parçığı yetkin. Tekşürük cezimleştiriş arqılıq 25 milyon 160 min adamge tarqıtıp berilgen. 2022 yıldan 2024 yılgıca tolgan bu vaqlağa, tuncaqidin balı bekiş toluqlaması iliş iltimasının ahırlış vaxtı 2025 yıl 12 ayının 31 günüdün 2026 yılı 12 ayının 31 günü gece uzartıldı. İltimas kılış şartıga uygun keldigan bu vaqlağa ve balalarının ata anları çıkımdan, ündidar, ülke derecelik memuriyet mulazmet süpsi arqılıq balı bekiş toluqlaması uçurunu başkuruş sistemisiga kirip, 2022 yıldan 2024 yılgıca uzartış iltimas yoluğa kirip, balı bekiş toluqlaması iltimasını eskertiş boyunca tapşırsa boludu. Balı bekiş toluqlaması devletinin asasi ölçümü boyunca her bir balının her jeli 3600 yan bulup, 3 yaşkı toşkışı berilidu.

Hürmetlik radio anlıkçılar. Şinjan Tarım Deryası'na 27. kıtımlık ekologilik su yetkizişinin 2. baskışlı hizmeti yakında başlandı. Tarım Deryası'na ekologilik su yetkiziş, eti yaz 2 baskışkı bölüp yolu koyuludu. Bu növetlik yazlık su yetkiziş planında tövenge koyup berildiğin su miktarı 329 milyon kubmetre bulup, tahminen 3 ay devamlaşıdı.

0: Балаланың психикасында көріліп отқан бұл сигналларға сәл қарамаң. Мұхбіріміз Нозгүл Емір бұл ақты хабар береді.
1: Yaş ösmürlük mezgilde yaş ösmürlerinin fizyolojik terakkati tiz süratte pişpitildi. Ama psikik terakkati nispeten arkada kalan bu aşka yaş ösmürlük mezgilde ballarının psikisi köpünce sezgür buldu. Bu mezgilde ballardaki bazı signallarga salkaraşkı bulmaydı. Roy kesilikle doktorunun karşıçıya psikiklik meselinin payda buluşu bazı signallarga ergişip gildikken, meselen uxlayanmaslık, tuyuqsız az gap qilishning hammasi bir xil signal bo'lishi mumkin. Bu yana kayfiyat masalasini aksaltirib berdikan. Lekin nurg'un kishida bu masalaga sal qaraydi. Bu ballarga psixikalik aralashishning eng yaxshi mazgilini qo'ldan berib qo'yishni keltirib chiqirdi. Shanghay shaharlik ruhiy sog'lomlik markazi klinika 1-bo'limining muavin mudir viraji Wang Xiaoliang misol keltirib, ballarning bu signallari ba'zida noyit mujmal, qarmoqda hatto kollektiv ichida noyit umumlashganda ko'rindi dedi. Masalan, kayfiyat yaxshi bo'lmaslik, kechda yaxshi uxlayolmaslik, butun badani beorom bo'lish, uyg'unish kirishenmezlik, mektepke bağız kenmezlik katarlıkla. Yaş ösmürler topu için etkanda uygun iş besimi hakikaten objektif mevcut. Van Şalyan yanı mundak dedi. Psik ambulatoriyiste men kisel kürsatkili kegen nurgun toluqsız, toluq otur mektep okuqçuları bilen uçturaşkan. Bu ballanın köpünsünün keştik uxlaş vaxti 12 saat yakınlaşıdı. Ettigen saat 6-laşkanda orunun durdu. Mektepte bütün bir gün kitap okup, hepte ahri ve tatilde tapşırıqını iştap oğandın başka yeni ders tutuqlaydı. Şunu üçün balla vaxtıda royaltını tanışış gerek. Yeni keyfiyatın iş paylaşını bilişi, məsələn özü və başqalarına ziyan yetkizməsik əsasında açıqını çıxırışı, bizimini qoyub veriş gərək. Wang Xiaolian keyfiyat məsələsi oquqçular arasında bir-birgə təsir görsədiyən, yeni bir-birgə yuqudan əhvallamı buldu, dedi. Yeni yendik savaqdışda xamışlıq kesili deyən bəlgə urulğan aman, başqa oquqçular özdümü xamışlıq kesili bağımı yox deyə pərəz qılışıdıkən. Yeni bəzilər hətta doğraşını başlayıdıkən. Şunun bilən bu xil keyfiyat bir sınıfta köp adam arasında tarqılıb, umumi keyfiyatqa təsir yetkizdikən. Balların cismani ve ruhi cihetten sağlam buluşu için irlik, inak, aile keyfiyatı intayın mıyım? Uygunuş balı için elbette mıyım? Lekin balının birden bir talihçi buluşunu atayın. Atalla balların uygunuş gibi olan talepini muhabbet tüvelitip, balını hem de özünü yukarı besim altından koyup veriş gerek. Nurgun vaxtlarda atalla özünün balısı da psikiklik mesele balığını kubuluk işini kalmaydı. Lekin balların psikik meselesi aile muhiti bilenler münasebeti publikamazsın, mektepte geçirmişi, fizyologiyeli kisellik katarlıklarının hemisi balların keyfiyatına təsir görüşü mümkün. Şuna atalla balların psikik sağlamlıkına çokum köngülü bilişi, başqaça əhvalını bayqığanda vaxtı da arılış gerek. Biz adətdə balların əmrisi ғəm əmdisiz dəb qıraymız. Əmliyyətdə bir qısım təşkiliş nəticəsi görsülüşçə ilimizdə oxuş eşdiki balla və yaşlı ösmürlərinin bir türdün yuqori ruhi kisəli qırıplara buluş nisbiti 17.10-15% yetkən. Bunun içində təşvişiniş payda buluş nisbiti 4.17% boğan. Xamışlıq kisiliga qırıplara buluş nisbiti bolsa 3% boğan. Oğulla, yeşi çoğraq balla, ya ki tərəqi tapqan rayonlarda yaşavatqan ballanın ruhi cəhətki kisəli qırıplara buluş xayipi texim yuqori buldikən. Balla psixiki məsliski yoluqqanda təşəbbüskarlıq bilən yardım sormasıqı mümkün. Atalılar nisbitən etqanda ballada xamışlıq, ya ki təşvişiniş ipadisinin payda buatqalıqını dəl vaxtı baykaş və düşünü İntayın mıyım? Bu xil royaletini vaxtıda bayqab baldıraq arlaşqandıla andın balının sağlam, xoşal ballıq məzgirliğe kapalı tıqılı buldu. Bunun içində təşvişlinişinin asasıq şifadisi bolsa ballada nurğun işla, bulub mu uygun işdən ziyadə təşvişliniş və əndişiqliş alamətləri görüldü. Təşvişlinişinin başqa şifadiləri xamışlıq bilən oxuşub getidiğən nurğun cayları ba. Məsələn, asan çarçaş, diqqətini yığanmazlıq, ya ki yaxşı uxlayanmazlıq qatarlıqla. Shanghay shaharlik 10-chi xalq doktorxonasi ruhiy kasalliklar bo'limining muavin mudiri Wang Meijun mundaq dedi. Navbatda xomushlik kasalli qatorliq ruhiy kasallar yomon ataqqa aylinib, bu xil kasallik psixik sapasining nachorligiga, iradasizlikka vakillik qilgan bo'lib qoldi. Bu xil qarash nihoyat qo'rqinchli, shundoqla xatarlik. Jamiyat yosh o'smirlarning xomushlik kasalliga kang qo'rsoq, ochiq pozitsiya bilan muomala qilish kerak. Bir tarafdan qarash, kamsitish va ayiblashni tashlab, yaxshi ijtimoiy muhit yaratish orqali bu xil kayfiyat to'salg'usining ichiga cho'nqirib ketib

0: 7 gün içinde sebepsiz mal kaytırış ve süpet meselesi bu içe mal kaytırışının farkını bilemsiz. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu akta haber verdi.
1: Yakında mahanın malum turdukundun 19 bütün 19 yıllık bir yeşi kalıgüşü kalemsi seti vağan. Mahanın azrak kalıgüşü kalemsi yigendikin kaygaz yeşikini asıdaki bir kısım uğralımının buzluk etkilikin baykıgan. Şunan bilen suparıklık dukandardın pul kayıtırışın talep kıgan. Dukan mulazimetisi aldı bilen üşüyen kızıl bulak arkalık tuluklum bir işin otur koygan. Ama mahanın bunu rat kıgan. Xeyirdarla mulazimetisi yeni pulunu ve malını kayıtırışı bulduk alıkın otur koygan. Dikin mahanın yep bulay digende andın mağsutatta mesle bağlıgını baykıdım. Malını kayıtıramayın. Dükkandar pulunu kaytırıp beriş kerek deyip durup alğan. Mahanın mındak degen. Dükkandar pul kaytırıp

Radio anıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kıtımlık umumi yığında kılgan yeni terakiyat endisini berpa kılış, yeni rekabet evzelikini kayıt yardış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek, biz tünügünki radyo jurnal programımızda Yasinsi tercümesindeki Sen Şönün, Edebiyatının Yolu namlı hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Ayalıdaki yazıqçılıkı boğan kızgılıqını köyen Lauan, onu izcil kollab hem medet berip geldi. Hem de şehirge kirip, Edebiyat vasıtçısı Dayhamını başlap geldi. Dayhamı, Gohan'ın ilgir yazgan eserlerini elip getipla, onunla nurgun okurmalarını deyip bədi.

Ondan keyin Gohanın turmuşida zor özgürüşler yüz verdi. Bu okurmalla onunla cesaret ve amet ilip geldi. Onun yazıkçılık seviyesi kündün küngü özçüge başladı. Ondan da o rastlılığa danlık yazgıcı bulalım. Bula kızıksınız, dektiniz devamlık bugünkü radyo jorunu programımız oranlaştırılgan Yasin Sey tercimisidiki Sen Şö'nün Adabiyatın Yolu inanlık hikayesinin devamı da bulsun.

hayran qalgan edi. Go'xon yerdigining chiqqan guldirmama ovozni yana bir qitim angladi. Bu ovozning qizig'i qartlig'anligini u bilardi. Baxtli bo'lganligidan qizning chiroyi qip-qizil edi. Uning yiziqchilik ishlari yeng-yengga o'xshash bir avlodga mansub edi. Sen anladın mı yengen? Gohan titrek avazda kızdan sordu. Güldürmeme avazını davetem sen? Hem işi bu avaz o bu. Dip cevap edi yengen hiç bulmağın tek. Karanla, bu balada cancınlığa has salapet bakken. Dedi lavan kakaklap gülü. Gohan keş kurulukı yazıkçılıkını başladı. Yer oldurup kitap atkan çağdaki avazını nait inik anlığılı bulattı. O hatta yerinin yerilip gitip atkan çağdaki avasını mı anladı? Yer hodde onun kökerek boşluğu yötkelgen dakkılattı. Gohan, hizmetiniz tüyüdü mü? Lawan yerak tuturup onun kutu oladı. Ben buraya geldim, bana hazır. Onun avası hiç kaçan bundak ravan çıkıp bakmağan idi. O, öğrü turgan çay hem işi şamallık idi. Şamal avazını uçurup ilip getirdi. O, bedenini ısıtış üçün tügülüp cim bulup aldı. Yerinin nait kızık hikayelikini. Lekin şu yege azaldın bir bakmağalıkını. Yeniği bir kağalıkını bilirdi. Oy pikirini yığmısa, o kurmanlarını ümitsizlendirip koyardı. Karan, gran taş üstü durgan av adam onun karıp tit bulup atmamdı. Deyhanma, aylı ayalda üstünlük bağ degen idi. Bu gap onun kaysarlıgıge ve asan hayacanlı halıqı kartlıgan boz gerek. Cümleler birinin kendin biri kağız yüzü geçiş etdi. Konu dostla bazı taqat kılamay kalın. O güzel manzara yarattı. Özü çıraylıklaşıp getdi. Künün oldurışı ageşip parla koyaş nuru astadaki manzilige geldi.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Me aşı orullarda ayrım vazifelerde bolsama boludu. Ama onu siz digendek hukuk dep düşensek bolmaydı. Hizmet dep atsak muvafık boludu. Kişiler mi bu gepni kabul kılalaydı. Zastatil bolsama, yerlik abdonomiye komitetinin azası bolsama, poşt idarısı da işlisama, hemisi okşaşla hizmet hesaplanıdı. Şuna sözlü muvafık orunu da işletip, ayalla hizmet işlisin deyli. Şundak desek, bütünle kanunluk yapkıgan bolimiz. Ola biz erlerinin işlerine yardımlaşıp, ortak emgek kısa, olanın bu kıl arzusuna elbette istaşlık kılımız. Bütünle togra, dedi Karinin onun kımaslaşıp. Gep, ola şu hizmetlerinin hüdüsünü çıkalımdı yok, bu bir mesele. Eğer ola okuş pürüstüge iyi bozula, çokum ödüstün çıkalaydı. Dedi Oblonski gep kıstırıp. Onu özümüz mü körüp duruvatımız go? Elikı makal kandak makal idi? Heledin beri ulanın geplerge kulak selip olturgan kere kinez, muğamberlik bilen közlerini oynatıp koydu. He, isimgi geldi. Ayallarının aldı da devirey. Ayal kişinin çeçi uzun. Neger kulla azat kılmağan çağlarda kişiler ulan şundak atap gegen. Dedi Pestsov açığı bilen. Men bir işke heyran. Dedi Koznishev. Ayalla yeni mecburiyet üstüde izdini vatkan bugün hükünde erlerinin u mecburiyetin özlerini kaçırıp yürü vatkanı içini çıkışamaz mı? Mecburiyet hukuktun hiç kaçan ayrılıp bakan emez. Ayallarının intili vatkını eni şu hukuk, pul, şöhret, dedi Pestsov. Men inigani buluşunu şunca oylasam mı? Hak beni işletmey, başkalarını işletse, men onun kapı olu men. Silahının devatkınınla muşundak yap, dedi Kirikinez. Bu gepke Turvetsin kakaklap külüp ketti. Koznishev bu gepnin özünün esigi kelmegenlikige kattık ökündi. Karinin mu pıhıldap külüp ketti. Lekin er kişi balı imitenmeydi de. Dedi Pestsov. Hotun kişi olsa. Yak. Bir İngiliz kemide turup balısını özü imitkenmiş, dedi Kerekinez kızlarının aldı da şu edepsiz gepni kılıçtın özünü tartmay. Ondak İngilizler kanç köp olsa, emel tutup işleydiğen İngiliz ayallar şunç köp buludu, dedi Koznishev. O şundak, lekin ailesi yok kızlar kandak buludu, dedi Oblonski her vakit oylap turduğan çibi soğanı esi gelip. O Pestsovka istaşlık kılattı, hem onun fikirlerini kollaydı. Eğer siz o kızların tarihini obdan bilip çıksınız, şu çağda ulanın del özünün ailesini, özünün ya ki hemşerilerinin ailesini taşlap çıkan kızla işkellikini bilirsiniz. Ula öylerde oldurup, öy işlerini kısa tamamen buludu o. Dolly, Oblonski devatkan kızının kim işkellikini perez kılıp bilip algandek, tuyuksuz açıkı bilen sözlep ketti. Ama biz bir prensipli, bir gayni himaye kılışımız gerek, dedi Pestsov bom avaz bilen öktü kopup. Ayalla müstakil yaşaş, malumatlık buluş hukuku iyi buluşunu oylaydı. Eğer okul hukuku iyi buluşunun mümkün emeskini bilidigan bolsa, o çağda ulanın rayı kaytıdı, yürüki izilidi. Eğer ula meni eniganılık anmısa, menin mirayım kaytıdı, yürüküm ezilidi, dedi Kerekinez yine. Onun bu gepigi kattık külüp ketken Turvetsin, koludaki bambuk notisini mirabba katsığı çürüvetti.

0: İşler kaçan bolsun. Toy vaqtını bekitiş, bağaq tarqıtış kerek qo. Toyını kaçan kılımız? Sen birini mi degençe Aleksandr?
1: Onundan sonra bu işte onun degeni hesap.
2: Kaçan demsiz?
3: Ete, minundan sorusunuz bugün çay iş küzüp ete toyunu kısaktayım ben.
0: Yok gepni kılmığına kozam.
3: Emiz bir eptedin kim bolsun?
0: Soran bopdim o nime bu?
3: Yok, bunun nimesi yaman?
0: Kızmıyla çoğamsa.
3: Men hiçtim bilmeymen. Fakat oyluğunumla ne dedim şu?
0: Ondak bolsam meslehetli şeyli. Çay iş küzüş, bağaq tarqıtış digerlerini. Hazır kısak mı buludu? Şundak bolsun.

Kitty bilen Levin'den başkalarının hemmesi umumu parangı çüşüp ketken idi. Bir milletnin yeni bir milletki bolgan təsiri üstüde gep bolganda, Levin şu meselegi bolgan özünün karşını otturgu koyup bakmakçı bolgan idi. O bu meselini muhim dep biletti. Ama bugün o toğırlık gep bolganda, hudu o geplerini çüşüde anlavatkan dek bolup, tazı kızıkıp ketmedi. Hatta hiç kim bilen münasibeti bolmagan bu mesele üstüde ulanın kızışıp, münazır kılışıp keçişi vatkınıga hayran kaldı. Ula yine ayallarının hukuki ve malumatlık buluşları toğırlık mı paranlarını kılıştı. Kitty ilgiri bu işka tolumu kızıkattı. Çet eldeki vaktida dost bulup kalgan Varinka'nı, onun başkalağı bekindi bulup yaşavatkan müşakkatli turmuşunu esigi elip kalgalır da bu mesele kallısıdın zadılı nerik etme itti. Özünün işlerini mu nurgun oylagan? Toy kılmısa akıbetinin kandak boladığallıkını mı peres kılgan? Ve bu hakta hädisi bilen mu köp deyişip kalgan? Keyin hatta bu işka kılç kızıkmaydıgan mı bulup kalgan idi? O hazır Levin bilen ayrım paranlaşıp oltıratdı. Bu adetki paranlış emez. Belki bir hıl sırlık alakılış idi. Bu alaka ulanı bağın seri bir-birge yıkılaştırıp atattı. Hem özleri çüşenmeydiğen namelum bir dünya işçiye elip kırgen seri ulanı hayrallık seli atattı ve huşal kılı atattı. Deslepte Kitty onun dün özünü peytonda kandak körgellikini sordu. Levin çöp çöp iştin yenip, çoğun yol bilen

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Karenin bilen billi mangaç, bu xil tengsizlikten asaslık sebeplerini sözləp getdi. Onun karışça er bilen ayal otursudaki tengsizlik, er bilen ayalının kılgan vapasızlıklarını kanun bilen ommanın beraber cazalı maslıkı idi. Oblonuski iştik Karenin'in keşiği gelip onun tamakı tuttu.
1: Yak, çekmeyme.
0: Dep cevap verdi Karenin temkin turup. Arkadın özünü etey bundak yeplerden korkmaydıgan dek tutup, soğuk külküsü bilen pest sofku karap koyup, onun cevaben gep kıldı.
1: Menin karşımça, bundak karaştın asası negizi şu işin maiti de.
0: O, bu gepni kılıp bulup, mehman hanığı kırıp ketmekçi bolup durattı. Şu arada Trovetsin onun gep kılıp kaldı.
1: Sile Prechinkov'nun işini anladınlar mı?
0: Soru de Trovetsin köpçiliktin. O şampan içip azıra kızı valgan. Aradaki cimcidlikini buzup taşlaştığın pürüstünü helidin beri saklap kele vatkan idi.
1: Vase Prechinkov.
0: O kıpkızıl levleri üstüdeki samimi külküsü bilen asaslık mehman Karenin'e karap sözle vatattı.
1: Bugün ben birden onu Kevitski bilen Tever'da doyulgu çıkıp onu etip öldürüp doğu digen gepni anladım.
0: Ne ağırsa şu yer asan zerbiyeydigan iş ba. Şununga okşaş, bugün her bir minotta bolongan geplerinin hemmesi Karenin'nin nek şundak ağır vatkan yerigi tigip turvat attı. Bunu yiz kılıp turvatkan Oblonuski onu tartıp bir çetki ek etmekçi boluvidi, lekin Karenin Trovitsin'nin o gepigi kızıkıp gelip onundun sordu.
1: Prechinkov neme üçün doyulgu çıkıptı? Xotun üçün bombamdı. Oğul balıdak iş kılıp, ahır onu etip taşlaptı.
0: Dep koydu Karenin soğukla. Andın kaşlarını uçurup koyup, mehmanxanığı karap bağdı. Sizin kerginizgi tolumu kursam boldum. Dedi mehmanxanının dalını da uçurup kalgan dolli, onunla karap, korkum sırap rak külüp koyup. Sizgi dediğin geplerim baydı. Müşahede oltırıp sözlü şeyle çö.
2: Karenin hudde.

0: qaytay deb turatdim. Et yolga chiqmoqchiman.
1: Dolly Anna'nın günahsız ikenligiga qattiq ishinatdi. Shunglashqimi özining yaxshi dostini halaq qilmoqchi bo'layotgan bu rahimsiz tosh yurak odamga bo'lgan nafrati teshib, chiroyi tatirib, lavlari titrab ketayotdi.
0: Aleksey Aleksandrovich,
1: dedi u uning ko'zlariga dadil qadilib turib.
0: Men sizdan Anna'nın ahvalını sorsam bana cevap vermediniz. Onun kız adı ne mi oldu?
2: Onun selametliği yakışı boz gerek. Darya Aleksandrovna.
1: Dedi Karenin onun sualığı cevaben.
0: Aleksey Aleksandrovich. Kecürsüz. Benim o işlağı arışıdığına hakkım yok. Ama ben Anna'nı bir tukkan sınırımdaki yakışı görmen. Hürmetleymen. Sizdin ötünüp qalay. Aranladı nemi boğunni etip bəsiniz? O qaysı tərəfdən toğurqın mıdı?
1: Karenin çırayını türüp, közlerini pütülləy digidək yumdu da, beşini tövən saldı.
2: Minin Anna Arkadievna bilen boğan münasibetimni, nemi üçün özgertmekçi boğunumni, eriniz çoxumsuzge dedi, dəp oylaymen.
1: Dedi Karenin onun közlerge karmay. Ama ikisinin oldudun ötüp кетип жаткан Щербатскийга нарази болгондук назарды карап коюп.
0: Мен ишенмеймен. Ишенмеймен. Задыл ишенгим келмейп атыды.
1: Деди Долли чиң түгүп алган катмы колдорун мейдиси үстүдө күчөп пулаңдытып. У иштик орундан туруп кетти ва бир колун Карениннин чапынынын яңы үстүгө коюп
0: Bu yer bek varan çürünken, başka yakı yötkileyli,
1: dedi. Dolly'nin hayacını təsir kılgan bolus gerek, Karenin gep kılmay ornudun turup, onun kendinin balılanın öyge karap sözsüz mağdı. İkisi kerindaş uçluğuş bilen, heli yerleri tılınıp ketken, kliyon kısılıngan üstelgi gelip oldurdu.

0: Pakıtka degen sözünü alaydı urgu bilen dep. O nemiş kıldı? O zadı nemiş kıldı?
1: Özünün mesuliyetinden vazgeçti. Özünün erini aldı de. Onun kığa şu.
0: Dedi Karenin cevap verip. Yak. Onun undak kılışı mümkün emez. Yak, beni keçirin. Siz hatalaştınız. Dedi Dolly, közlerini yumuvelip, iki kolu bilen, çeksini çın besip algan halda. Karenin özünün kararını onunğa bildirip koyuş. Hem o kararını tekimi çıngıç maksıdı da, pekat levler üstüdüla soğuk bir jilmeyip koydu. Dolly'nin annanı aklap etkan o kızgın sözleri onu kılç eritelmedi. Eksiye onun yarısıga tuz sepkendek bulup, ayacınını basalmay sözlep getti.
1: Hatını erige şunda kışının boğallıkını öz ağzı bilen eysa. Erim bilen 8 yıl turmuş keçürüp, hem onundun balı tuğup hata kıgan ben. Turmuşumunu başkadın başlamakçı men dese. Mən yeni nemedi hatalışı men?
0: Dedi Karenin demigini kekip koyup gazap bilen. Men anna bilen siz davatkan rezillikni zadıl birbirge bağlap karayanmay vatı men. Onda kıştın boğunu işengim mi kemmeydu?
1: Darya Aleksandrovna,
0: dedi Karenin boketim Dolly'nin hayacalınıp turgan mulayim çırayığa del tikilip durup. Emdi onun gep haldısının ağzı eçilip ketkeniydi.
1: Memma bu işten gumallık bir şop kılışını şunçilik arzu kılattım. İlgiri guman kıp yürgellerimdim o azaplangan. Emma uçakdaki azap hazırkıdek bunçilik küçük emesiydi. Özüm gumandı yüzsem mi ümidimini üzmegen idim. Lekin hazır o ümitlerimden eser mi kanmadı? Men hazır hemmedin gumallını men. Hemmedin gumallını men. Oğlum gümü nefret bilen karay men. Bazı da hatta onun, benim oğlum işkellik gibi işenmeyi mi kalı men? Men ne mi digen bəksiz adam?
0: Onun bu geplerini Dolly'g dep oltırışı hacetsiz idi. O Dolly'nin çırayığı tikilip kargan çağdıla Dolly bunu düşünüp bolgan idi. Emdi Dolly'nin onu işçi ağırıp, dostunun paklıkı bolgan işençimi tevrep kaldı.
2: Vay tanrımey, ne mi digen korkunuş kışla bu? Siz rastlı onun bilen acırış kararı geldiniz mi?
1: En ahırkı çağrını kullanışkı mecbur bolu vat hemen. Onun dın başka amalım yok.
2: Amalım yok. Amalım yok.
0: Dolly'nin közleri yaşlandı.
2: Yak. Yak amal yok emez.
1: Bu azap başka azaplığı okşamaydıken. Başka azapla. Mesela coğrunuz ölüp geçse. Kerindaşlarınız ölüp geçse. O azapkı cimcit çıdap tursunuz ötüp getirdiken. Ama bundak azap kuduş gelgen de, onun dün kutuluş için tedbir kullanmışsınız bombaydıken.
0: Dedi Karenin, huddu muşi gep bilen, Dolly'nin emdi nemi oyla vatkallıkını bilmekçi bolu vatkandek.
1: Bu şermendicilikten çokum kutuluşunuz gerekken. Çünkü, üç ademnin billi yaşı mümkün emez de.
2: Ben bunu bilemem. Nait obdan bilmem.
0: Dedi Dolly beşini sangıltıp oltırıp. O birdem cemip gitip, özünün işlerini, ailedeki derdini oylap getti. Bir dilla beşini götürüp, iki kolunu cüplep, onunki yelini vatkan bir haletki geldi.
2: Sevir kılın. Onu mu oylap koyun? Onu taşlı vessiniz, o kandak kılıdı.
1: Ben bunu mu oyludum, Darya Aleksandrovna? Nurgun oyludum.
0: Dedi Karenin. Onun yüzü de bir dilla çalpak çalpak kızıllık peyda boldu. Alanlap durgan közleri Dolly'ye katılıp kaldı.

0: Dolly onun bu əhvalını görüb, onun teximi içi ağırıb getdi. Mən özəmnin xorluqı uçurğınımını onun öz ağızını anlığandın kiyim mi? Münasibətimizdə eynən saxlap qanmaqçı boldum. Onun xatalıqını tonup yeniden adam buluşuğa fırsat yaratıp bədim. Amal ba kutulduruş kıtır iştim. Şıkılıp, kılıdı gallı ki işini kıldım. Akırdım boldı. O yüz abroyumuzu saklap kılış üçün koygan en addi telipimdi mi uğrundu midi? Özünü halak kılışını halımıgan ademlerini la kutuldurup kağılı bolu diken. Emma mahiyettim buzulgan. Şükürleşken, halak boğallıkını özünü kutuldurgallık dep bilidigan ademlerge amal yokken.
1: Nemeli kısınız kılın, emma acıraşman.
0: Dedi Dolly.
2: Nemeli kısınız kılın, dep nemini demekçisiz?
1: Yok, bu bek mi korkunuşluk bir iş. O hiç kimden kotunu bulanmay. Ahır bir veyran bop kitudu.
2: Bunun da ilacım yok.
0: Dedi Karenin mürlerini götürüp, kaşlarını uçurup koyup. O, xotununun yakında kılgan işlerini oylap, tekimi gazeplenip, Dolly bilen yeni paranlaşkan çağdaki reyimsiz halıdegi yandı.
2: Sizden bana istaşkınız rahmet. Hem de ben kaytay.
1: Yak, toktan. Onu hergiz harap kınman. Toktap durun. Sizgi men özemnin işlerdimi sözlep birey. Men toy kılgan dinkiyen. Erim beni aldap jürdi. Açık, reşk azabı da. Hem men əsizden vazgeçip, beşimni elipli öydün çıkıp ketmekçi boldum. Lekin kiyin aklımni yığıp aldım. Aklımni yığıp ilişimga kim yardan bədi bilemsiz. Anna. Anna meni kutuldurup kaldı. Hazır men burunkudak yaşap kelivatı men. Ballarım yakış çoğun buluvatıdu. Erim mi ailini oylaydıgan boldı. Özünün natoğru ışkı kallıkını tonudu. Bağansır yakşı olup gitu vatıdu. Xeli edeplik, pak yürü vatıdu. Şunun bilen minin turmuşum mu red küçüp kaldı. Men onu keçirip ettim. Siz mi Anna'nı keçirip ettin? Ötünüp kalay.
0: Karenin onun geplerge kulak silip oldurdu. Ama o geplerinin emdi onun üçün rolu bulmaydı. Onun yürükideki acırış kararı gelgen günü peyda bolgan gazep otu yeni laul taşkı başıldı. O huddi kandaktur bir nersini yelkisinin elip taşlı vetmekçi bolgandek bir silkini vetip inçki avazı bilen şundak deydi.
2: Onu keçirip etmeymen. Keçirip etişini mi kalamaymen. Onu da kılışım mı hem muhabık emez. O hutun menin kığa yakşılıklarımını özü yakşı gördüğüm patka kışıgı taşla petiklı vetti. Men uncilik reyimsiz mi emez idim. Hiç kandak ademge adavet mi saklap bakmagan. Ama onunla içimden nefretlendim. Şunu onu keçirip etişim mümkün emez. Onun mağı kığan şumluklarını oylasam, nefretim hız silip içip gidiyordu.
0: O, elimi geçirdim ay közüge yaş ilip, gepine davamlaştıralmay kaldı.
1: Üzündün nefretlen gellerini yakış gör.
0: Dolly korkum sırap, bu gepinin ahırını çürelmedi. Karenin soğuk külüp koydu. O bu gepni burun mu anlıgan? Ama o gep onun hazırkı halıdigi muapık gelmeydi.
2: Sizdin nepretlengellerini yakşı görüşkü boludu. Ama özünüz nepretlengellerini yakşı görüşkü.

0: Esivilip, azıraq ruhlangandek boldu de, Dolly bilen hoşlaşıp, öydün çıkıp getti.
1: Sizge zadı nemi kerek?
2: Aşınızdan sizge yazgan katlar kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynayışınızda öyge çakırtıp gelişinizgi bulmaydı kallığı toğırlık yap kıgan.
1: Onun bilen körüşüp zörür bup kalan. Çünkü...
2: Ben oyal kişinin nemi zörür yettin oynayışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıktan mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakış görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Hemmeylen üsteldin ayrılganda, Levin'nin Kitty'nin kendinin mehmanxanığı kırgısı bayidi. Lekin onunla kuşamet kılıp kendini kırvalgandek bolup kalmay. Bunda kılışımını umu yakşı körmestiki mumkin dep oylap gelip, erle bilen ulanın paranlarına arlaşıp oltırıp kaldı. Onun közleri Kitty'ni körüp turmusu mu, Kitty'nin hareketlerini, mehmanxananın kayırdı oltırgallıkını sezgüsü bilen sezip turba tattı. Levin onunla ademlerinin yakşı terpini körüş. Hem ademinin hürmetini kılıç doğrusu da bəgən vədisini nait onayla işqaşır vatatdı. Paran dekallarının kent kooperatifi yöt gelgende, Pestsov kent kooperatiflerinin öz aldığı pevkuladı prinsipleri ba. Onu biz umumi xor prinsipi dəp otayımız digən idi, Levin onun bu pikirge koşulmadı. Aksının fikirlerine koşulmaydıqallıqını bildirdi. Onun aksi başkalağı okşumaydıqallı bir fikirini otturgu koyup, özünün dekallarının kent kooperatiflerinin ähmiyetini etraf mı kılmaydıqallıqını, inkar mı kılmaydıqallıqını degen idi. Levin ula bilen paranlaşıp, bar imkaniyeti bilen ulağa o kooperatiflerini düşendirdi. İki tarafının karışlarını birlik keltürüş kitirişti. O özünün digen gepleri gibi, ulanın digerleri gibi anç kızıqıp ketmeydi. Fakat hemimiz huşal, könüllük oltursak digen ili arzu kılattı. Onun kızıqıdığını birli adam idi. O adam deslepte mehmanxananın işkirsi de idi. Kiyin mehmanxananın işki yenigi yöt geldi. Levin kainigi kayırılıp karımısı mı, onun özüge tikilip durgan közlerini, çırayıdı cilvilinip durgan tebessümünü eskılıp oltırıva tattı. Levin ahır çıdımay kainigi kayırılıp, onun inisi bilen bile işik tüyü de özüge karap durgallıkını köydü. Mən teksizini piyanino çağılı çıkıp kesik gerek deyip oylap diken mən, dedi o, Kitty'nin yenigi berip. Bizning yezda kem narsa muzika? Yoq. Inim ikkimiz

0: sizdin kelganingizga rahmat aytib oldingizga kirdik, dedi Kitty. Arqadan xuddi Levinni mukofotlagandek uningga qarab pisingida kulib qo'ydi. Nimaga bunchalar talishib ketadigan sizlar? Hech kim hech kimga qoyilmaydi ekan.
1: Ras aytsiz shu emasmi? Dedi Levin.
0: Qarshi tarafning nimini isbotlamoqchi ekanligini tushunmaganda munozara texmi qizib ketadi.
1: Levin aqlli odamlar munozaralashib qolganda har ikki taraf jig' kuchab, nurg'un gaplarni qilib, ajoyib abchil logikalik so'zlarni ishiltib, eng oxirida o'zlari talashayotgan masalalarning munozaraning beshidila o'zlariga ma'lum bo'lib bo'lgan masalalar ekanligini bayqaydiganligini.
0: Shundoqdimi, har qaysi qarshi tarafdan yengilib qolgan bo'lmaslik uchun o'zining fikrida ching turib oldiganligini, o'zining qarashlarining xato ekanligini iqror qilmaydiganligini bilib qolgan edi. U yana ba'zida odamlarning munozaralashib etib, qarshi taraf yaxshi ko'rgan narsini tuyuqsiz o'zimi yaxshi ko'rib qilib, darrov uningga qo'shilib qoladiganligini, uningga hech qandoq paketning lozim emasligini his qilgan edi. Ba'zida texi uning aksicha bir taraf o'zining yaxshi ko'rgan narsasini oxir o'ttirg'i qo'yib, uni chiroyli so'zlar bilan chin dilidan tasvirlab bersa, ikkinchi taraf darrov uning fikriga qo'shilib qoladigan, qayt talashtach qilmaydigan ahvollarmi bo'lib qoladi. Uning Kitiga demakchi bo'lganlari mushi gaplar edi.
1: Kitty uning u gapini tushunishga intilib qo'shumisini turgan. Lekin Levin tushundirishni boshlar boshlamayla tushunib bo'lgan edi.
0: Men tushundim. Odam o'zining nemini talashadiganligini, o'zining yaxshi ko'rdiganining nima ekanligini bilish kerak. Shu chaqda
1: u rostilla tushungan. Ham Levin iniq ifodalab berilmagan mazmunni to'liq ifodalab bergan edi. Levin anglab xushal kulib qo'ydi va uning pest sop ham oksi bilan qilishgan, oyig'i chiqmay uzoq so'zilgan munozirni ham Levinning murakkab o'y fikrlarini oddiy, ixcham til bilan ifodalab bergandan hayron qoldi. Sherbatskiy ularning yenidan turib ketdi.
0: Kitty raslab qo'yilgan qarti ustiliga kelib o'ltirib, ustalning yeshil sokna yuziga bor bilan qatar qilib chambarsiz ishqi boshildi. Arla tamoq ustilida qilishgan parangning davomini yana boshlab, ayollarning ozodligi va ish qurilish masalalari haqida gap kutishib ketdi.
1: Dolly to'y qilmagan qizlar uyda uy ishlarini qilib o'ltirish kerak degan edi. Levin uning bu gapiga qo'shildi. U har qandoq oilada yordamchi ayol kishidan biri bo'lmasa bo'lmaydi. U oila mayli kambag'al yoki boy bo'lsin, ayol xizmatkordan birini yollash kerak. U xizmatkor yollangan yoki urug' tuqqandan bo'lsin mayli degan qarashda bo'lganlik uchun uningga qo'shiladi.
0: Yoq, dedi Kitty qizirib ketib, ham samimiyat chiqib turgan ko'zlarini uningga dodil tikib turib. Qiz bola to'y qilib boshqalarning oldiga borgan dastlabki kunlarda xo'rlik tatmay qolmaydi. Ammo u o'zi
1: Levin uning nimaga ishora qilayotganligini tushundi.
2: Shundoq, shundoq. Shundoq. Ha, ha, ha, deganingiz to'g'ri. To'g'ri deysiz.
1: Levin Kitty'ning yuragidagi qizlarda bo'ladigan qo'rqinch va xo'rlik his qilishning og'irligini ko'rib, Pesovning tamoq vaqtida ayollarning erkinligi to'g'riliq qilgan gaplarining tegiga yetgandek bo'ldi. U uni yaxshi ko'rdigan bo'lg'achqa, uningdagi bu xil qo'rqinch bilan xo'rlikni his qilgan hamalla o'zining dalil keltirib so'zlayotgan so'zini to'xtatdi.
3: Orani jimjitlik bosdi.
1: Kitty texchilar bor bilan ustalga bir nimalarni sizib o'ltiratdi. Ko'zlari tip-tinish chaqnab turatdi. Onun şu turqudiki royi halatının təsirgi uçurgan Levin, bağan sire koyuk bəxt tuyğusu işçigi çöküp keti batatdi.
4: Vay vay, üstelinin üstünü sızıp koptu mən qo?
1: Dedi o, koludiki borunu taşlap koyup. Andın xudu ornadın turup ketidigan dek kımırlap koydu.
4: O çıkıp kesse, ''Mən kandak yalğız oltıralay mən?''
1: dedi Levin, borun koluğu elip, ensizlik içi de öz özüge.
4: ''Toktana'' dedi o, üstel yeni de oltırıp. ''Mən uzaktan beri sizden bir işini sormak çöp yürettim.''
1: Levin onun azraq korkup, hem təqaz zalını turgan közlerge tikildi.
4: ''Keni soran?''
1: Qaran, dedi Levin. Andın özü demekçi bolgan gepti ki, 14 sözünün baş hariplerini yazıp çıxdı.
4: Bu hariple, ötkendi mana bu mümkün emez diginiz ne, mängülik kartıp digen mu, ya ki şu çağının özüge kartıp mu digen mänini ifadeleydi.
1: Keti'nin bu mürekkep cümleni düşünüş düşenmeslikige Levin bir nimi diyelmeydi. Ama özünün ömürlük takdiri, xuddi onun muşu bir cümle gepni düşünüş, düşünelmeskigi bağlıq bolup kalgandek, Keti'nin çırayıdaki özgürüşlerge bütün dikkati bilen sepsilip olturdi.
4: Keti onun ciddi tarzda nezirini ağdırıp, bir kolu bilen inkini yülep olturgan peti erplen okuşku başıldı. Aralap, ''Kandak, taptın mı?'' deyip soru avatkan dek, onun karap mı koyattı?
1: ''Mən bildim.'' dedi Keti kızırıp gidip.
4: ''Munu ne mi söz?'' deyip soru de Levin, ''Mängü'' degen sözünün baş harpini körüstüp.
1: ''Bu harip ''Mängü'' degen sözünü bildirdi. Ama bu köngüldük söz emez.''
4: Levin üstel üstü yazılgan geplerini içtik öçürüp etip, borunu Keti'ye bedi de, ornudun turup getti.
1: Keti üstel üstüge 8 harfni yazdı.
4: O ikisinin birini bilen deyişip olturgallıkını körüp, karinen bilen kılışkan geplerden dilerencigen dolli, bir dille yenikleşip, o köngülsüz geplerini kallıstın çıkırıp etti.
1: O, Keti'nin kolu da bor. Za tartkan ve bəxtlik təbessümü bilen beşini kötürüp, Levin'i karavat kallıqını. Közleri çaknap, dem üstelge, dem Keti'yi tikilip durgan, Levin'nin kelişken kametini körüp durvat attı.
4: Levin, Keti'nin yazgan hariplerinin mänisini derro çüşendi.
1: O, ''Şu çağda başkıcı cevap berişke ilacım yok idi.'' digen gep idi.
4: Levin Keti'ye sual nezir bilen korkum sırap karap koydu.
1: ''Pekat şu çağdılı mı?''
4: ''Şundak.'' dedi Keti külüp durup.
1: ''Emisi hazır çu?''
4: sordu Levin.
1: Bana bunu okun. Tilikimni eğittim. Şundak buluşne şunçilik tile eğittim.
4: Arkadılı o 8 harfni yazdı. Bu, sizden burunki işlanı unutup geçişinizni, hem keçir geçişinizni soraymen, digen gepiydi.
1: Levin ciddiçilikte titrep keti vatkan koludaki borunu çin sıkıvetip sundurup koydu.
4: Kolu da kalgan partisi bilen, ''Untuydugan mı, keçirdugan mı iş yok? Mən sizden hazırgıç yakşı görüp kelevat emen.'' Digen gepnin baş hariplerini yazıp çıxdı.
1: Keti, onunğı kırpık kakmay külgen peti karaptır attı.
4: ''Çüşendim.''
5: деді у шивырлап дегедек. Левин олтырып, яны узун бір жүмлі сөз язды. Кете оның мәнісіні түшенді. Әмма шындақ му деп сормайла, борны қолығы еліп, яны байқыдек әріпләні езіп жауап бәді. Левин оның язғыныны хелігіч түшінәлмәй, пат-пат оныңға қарап қойды. Бәхттін худыны йоқтып, оның язған бұл хәріплерінің немі мәне бердіғалықыны әр қанда қылыпмы тапалмады. Әмма оның бәхтке тойынып тұрған жәліпкар көздірдің өзінің ұздаватқан нәрсінің жауабыны біліп, жауабен үш хәріпні езіведе, кете оның әріпләні езіватқан қолының әркетеге қарапла, әріпләні бір-бірге бағлап мәнісіні түшенді де, шу Алла тоғыра деп жауап язды.
6: «Сіле қат ойын ойнаватам сіле неме?» деді қейрі кенез ұланың еніғі келіп. «Театрғы кешіп қанмайлы» десаңла, «Азырлы маңғынымыз түзек».
5: Левин орныдын тұрып, кетені ішкіші ұзытып бады. Шыққысының қат ойыны да әмі кәплі. Кетенің Левинні яқшы көрдіғыны му? Әт әттігенде Левиннің келедіғалықыны дадысы білен апысығы етмақшы болғыны му дейілген еді.

8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi mesnulları tövendikçe. Dostunun harak içip avtomobil haydi geldiğini bilip durup yanıla avtomobilde oluşturuş. İcara alıcı dükkanda toksu koyup ölüp kese cevapkarlıkını kim üstüge alıdı? İşten burun pütüşmeyen bolsa öycay mulazmeti hakkını öy ilgileri tapşırıdı. Şehirlikler yezığa berip yer terisi bulamdı. İnan beriş elanıdaki yütken nersini kaytırıp bergende əğ tələb qılsı bolamdı. Cinsi parakendicilikini qandaq rət qılış gerek. Tövendi diqqıtınlar programımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

0: Bana kibirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçiler test kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne yapıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötüdü.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatif qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ular hem istimal həvisini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, hem beni qaytıdan başlasam dep bəkmə arzu qılım.

Şu ile o kahvehanede oturup dostunu kütüp dursa, bir kızcağ gelip, siz Van adımız tanıştırgan uçuruş obyekti bulamışsınız, deyip soraydı. Onu beşini götürüp bir karavet kendinkin, del özü yaktırdığan tipik geldikini bilip, könlü de, muşundaklı ötküzüvetsem kandak buludu, diğerlerini oylap, aldırap tünep, he şundak, kini oltron depti. Toy boğan şu günü o tüzgünlük bilen aynı vakitte özünün uçuruşu çıkmağallıkını etkanda, ayalımı külüp durup, ''Mem uçuruşu çıkmağan, şu bir bağını tepip siz bilen paranlışay digen deyim'' depti. Emliyette turmuştuğumu muşkıl usulunu kolunup baksa, bop kılamdı o nime? Bu ne kamlaşmağan usul değişkin bulmaydı. Bu ne, biz azırak cüretlik buluş dep atsak doğru bulamdı kiin, dep oylayma. Olup mu, muhabbette. Muşu bir karaplı özü yakış gördüğün tıptaki adamı uçuratmak asan emez. Fırsat kegende çın tutu ağandıla bəxtinin huzurunu sürgülü buludu. Şu bəxit sizgimi yar bolsun, qeynəmisi bizni bəxt huzuru çümdürdüğən küylerimiz huzurunladı.

0: Hürmetlik radio anıqçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 6. günü, Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqçılar, mən Zumrat Yaz.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp beralmasam, texmu biaram bolaman. Lekin öyge qaytışımni kütüvatqanlarını oylasamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
2: Dada, Abdot qırdap ketipsiz.
3: Özünüzni asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш yolu da ijtihat bilen izdinuvatkan, izdiniş davamida alğı ilgirleyuvatkan radio anıgıcıla. Muş vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü Үгініш programımızda anışılmanı karışalımız, mən Arap Atosancar. Biz bugünkü Үгініш programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020-nin 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kitimlik umumi yığında kılgan Jongo Milletinin uluq gülünüş tarihi musafisidiki zor halkış namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020-nin 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kitimlik umumi yığında kılgan Yeni taraqqiyat endisini barpo qilish, yeni raqobat afzalligini qayta yaratish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

rahbarlık kılıp, Konu Jongo'nun namrat ve kalak altı astı da müstakil ve bir kadar mükemmel sanayet sistemisi bilen halk ilgiliki sistemisini berpa kılıp, devletimizin ilgilik hukuki ve hüpsizlikini önümlü kovdu de. Devletimizin sosyalistik kuruluş işleri de mezmut kadem taşlandı. Islahat İçivitiş'ten kin yoldaş Deng Xiaoping aldınkı əsrinin 80-ci ilerinin ahırıgı barğanda xalıqnın kiyiş, toyuş məsilisini əl kılış. Aldınkı əsrinin ahırıgı barğanda xalıqnın turmuşunu hallıq səviyyəgi yetküzüş. 21-ci əsrinin otturlarıgı barğanda zamani vilişini asas cihetini işqaşırıp, otur hal terakki tapkan devletlerinin səviyyəsi yetiştini ibarət, üç qədəmgi bölüp miniş strategiyasını otturuq koyğan idi. Yeni əsr kirib, xalqının turmuşu umumi cəhətdən hallıq səviyyəyə gətkənikin, partiyamız yenə partiya qurulğanlıqğa 100 yıl bolğanda 1 milyard nəçə 100 milyon ahalıqı nəp yetküzüdüğən texim yuqur səviyyəlik hallıq cəmiyyətini umumizlik qurup çıxış. Ondan yenə 30 yıl kürəş qılıb, yeni jongo qurulğanlıqğa 100 yıl bolğanda zamani vilişini asas cəhətdən işqa aşırıb, Devletimizin sosyalistik zamanı ulaşkan devlet kılıp kurup çıkışını otturu koydu. Partiye 18. kurultuydu bu yan, Jongoça sosyalizm yeni devre girdi. Jongho milleti orundun desturuş, beyiştin, kudret tepişki ötüştek uluğ alkışını kütüv aldı. Partiye 19. kurultuyu yeni tekimi yukarı tarihi pelledi durup, 2. yüzyıllık küreş nişanıgı yetişini İşki baskuş boyuca alğı sılzit strategiyelik uğurlaştırmasını çıkırıp, 2035 yılı barğanda sosyalistik zamani vilişini asas cihetini işkaşırış. Muşi əsrinin oturlarığı barğanda devletimizin bay kudretlik, demokratik, medeni, inak, güzel sosyalistik zamani vilişkan kudretlik devlet kılıp kurup çıkışını oturup koydu. 1. 5 yıllık plandın 14. 5 yıllık yerik plangıca, Devletimizin sosyalistik zamani vilaşkan devlet kılıp kurup çıkış, izcil türde baş temi bup geldi. Biz əgir yollarını menip baktık. Oylap bakmağın kıyınçılık ve oğunsuzluklağı mı yoluqtuk. Lekin sosyalistik zamani vilaşkan devlet kuruş iradimiz ve kararımızdın baştın ahır tavırınıp bakmıdık. Bu ceryanda Partimiz sosyalistik zamani ulaşkan devlet kuruş hakkıdaki tonuşini üzlüksüz çoğunkurlaştırıp, strategiyeni üzlüksüz pişirip, emniyetini üzlüksüz beyitip, devletimizin zamani vilişiş terakiyat kadimini teziltip, yeni terakiyat baskıcı da sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruşka emeliyet asası, nezriye asası, tüzüm asası selip bedi.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kıtımlık umumi yığında kılgan yeni terakiyat endisini berpa kılış, yeni rekabet evzelikini kayıt yardış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

شرایطنن özgürlüğü asasen. Bolup mu دولتimizنن سلیشترم özellikideki özgürlüğü asasen vaziyetni küzütüp çıkarılgan zor tedbir. Yeni terakkiyat endisini berpa kılış, umumluk takılıdığan sistemi karakterlik, çoŋkur katlamlık özgürlüğü, mevkeni hazırgı koyuş, kelgüsüge nezer seliş asasıda tüzülgen stratejiyelik plan. Biz yeni terakkiyat endisi berpa kılışını teziltiş stratejiyelik tesavvurunu umumluk ve stratejiye yükseklikiden doğru ilgilişimiz gerek. Negizden itkanda, yeni terakkiyat endisini berpa kılış, dövültümüz terakkiyatının yeni baskıştaki telpigi layıklaşış, halkara hemkarlık ve rekabetinin yeni özellikini yaratıştaki mukarrar tallaş. Islahat içi bitiştin ilgiri, dövültümüz ıhtısadı da şiki ayınış asas kılınattı. Import, export, halk ilgiliki de naiti az nispetini ilgileytti. Islahat içi bitiştin kiyin, biz devlet dervasını içi bitip, taşki soğudunu kine ittik ve taşki meblağını celip kulduk. Bulup mu 2001-li Dünya Soğudu Teşkilatı'nı kriyendin kiyin, devletimiz halkara iş taksimatı'nı çoğunkur katnışıp, halkara çoğun aynış kısınıp kürüp, bazarı ve baylıktın ibaret işki baş sırtı buluştuk terakiyat emdiyesi şekillendi. Bu bizden ıhtısatının dünya velişiş pürüstünü çın tutup, ıhtısadi emeli küçümüzünü tez yükseldirip, halk durmuşunu yakşılışımızda mühim rol oyundu. 2008-li yüz bergen halkara pul mamile krizisi, devletimiz terakiyat vaziyetinin özgürüşüdeki mühim dümbel hesaplanıdı. Taşkı krizisinin eğir zerbisi aldı da, biz işki ihtiyacını aşırışını, ıhtısatını mokum, tezirek ravajlandırışının asasi mevkesi kılıp, ıhtısadi terakiyatının işki ihtiyacını yete çıkılışı karab özgürüşüge türütkü bulduk. İşki alınışının devletimiz ıhtısadideki rolü roşen küçü işki başladı. Partiye 18. kurultaydın boyan, biz işki ihtiyacını aşırış stratejiyesini yolu koyuştu için turup, terakiyatta işki ihtiyacının, bolup mu istimal ihtiyacının türütküsüge tehimi köp tayandık. Devletimizin taşkı soğuduğu tayin iş deridisinin çok kıymeti 2006-lideki 67%'nin tövellep, 2019-li azgem 32% küçüştü. Daimlik türlerde, 10 parıqının işki işlep çıkırış umumi kıymeti de ilgiligen nispeti, en yukarı vaqtiki 13%'nin tövellep, hazırki tahminen 1% küçüştü. İşki ihtiyacının, ıhtısatının işçiği koşkan tökpünüz biti 7 yıl 100%'ın yukarı boldu. Biz yeni terakiyat endisi berpa kılışını devletimizin objektif ıhtısadi kanunu idi ve terakiyat yüzünüşünü anlık ilgilen asasda otturu koygan. Bunun emeliyet asası ba. Kelgüsü bir mezgilde devletimizde işki bazarının ıhtısadi aylınışkı yetekçilik kılış alaydiliki teğimi roşen boludu. İhtisatını aşırışının işki ihtiyaç yuşurun küçü üzlüksüz kozgıtılıdı. İhtiyaç cahitin karganda devletimizde 1 milyar 200 milyon ahalı ba. Bunun içindeki 200 milyondan artık kişi ottır hal kırımlıkla. Devletimizde tavarının partisiyetli somisi pat arda Amerikanikinin işip, dünya boyunca birinci oran koydudu. Bunun dinkin, yine putkadan bilen iş imkaniyeti iyi. Teminleş cahitin karganda, devletimizin işki çoğun bazarı asasıdı şekillengen, küşlük işlep çıkırış ıhtıdari, dünyavi zörür amil baylıkının birikişi ve yenilinişini ilgiri sürüp, kölem ünümü ve toplaştırış ünümünü en zor dercide cari kılır alaydı. Vaziyet karab iş gördüğün, delcayda tedbir kolundu kalıp olsak, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yeni rekabet özellikini kayıt yartışka tamamen şaraitimiz ba. Birinci, yeni terakiyat endisini berpa kılış, ilacısız kolunulgan tedbir ve vakitlik tedbir bulmasın, belki terakiyatının teşebbüskarlık hukukunu ilgileş asası taşlangan el kulguş kademdir. Halkara silişdürmüdün karganda

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz tünügün ki radyo jurnalı programımızda Yasin Si tercümesindeki Sen Şu'nun Edebiyatın Yolu namlı hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Ayalı'daki yazıkçılık

kitaplarını ilip gitipla, onunla nurgun okurmalarını deyip bədi. Şunun denkin, Gohan'ın turmuşu da zor özgürüşle yüz bədi. Bu okurmalı onunla cesaret ve amet ilip geldi. Onun yazıqçılıq səviyyəsi kündün küngü öz işe başladı. Ondaqda o rastılla danlıq yazıqçı bolalamı. Bola kızıqsınız, dektiniz davamlıq bugünkü radio jorunu programımız qorlaşdırılgan Yasin Seyit tərcimisidiki Sən Şönün Ədəbiyyatın yolu inanlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Iğırlıq aran 30 gram bulup, dünyadaki en küçük primatlar türdeki hayvanı hesaplanıdı. Bazı lemur maymonun iğırlıqı 13 kilogram bulup, en çoğun lemur maymonu hesaplanıdı. Köp sandaki lemur maymonu dərəxti yaşaydıgan hayvan bulup, toplaşıp yaşayışını yaxşı gördü. Ula yuqur ahanlıq avaz ve pıraqını belge kılıp uçur almıştırdı. Ula intan yaxşı boğan anla sezimi ve pıra sezimi ige. Lemur maymonunun en kaltıs mahareti təqlid kılış bulup, ula öz ögünüş endisini yetildirgen. Qural saymanların işletişimi maymunlar işçi de aldıngı qatarda durdu. Mandiril, yani kızıl tumşuqluq maymun. Bu dəl karton film Şir Padişah'da küçük Şir Simba'nı kötürüp çıkan iştbaş maymun aqsa kılıdır. Əməliyyatı onun əsli şəkli mandirilgi teğimi yıqın. Tən uzunluqı 61-76.4 cm, eğirliqi 38 kilogram bulup, dünyadaki ən çoğ maymun hesaplandı. Mandirilinin köpençisi Afrika'nın otura ğarbi kısmıda toplaşıp durmuş keçirildi. Kamerun, Gabon ve Kongo'daki yamğurluq ormanlıqlarda meyve çive, uruq ve haşaratlarını uzuq kılıp yaşaydı. Onun yüz kısmı, terisi ve moylardaki rəng 6 xıldan eşip getirdi. Erkek mandirilinin yüz kısmı, kuyruq kısmının rəngi kancı rəngdar bolsa, topdiki orunu şunca yuqur boludu. Bu, yarqın rəngla bəzdi toqunuşdun saxınışqı yardan berudu. Bunundan başqa tüfləri teximi çıraylıq erkek mandiril, çişi mandirilinin teximi yaxtırışıqı yerleşudu. Mandiril bir xil icdimai alaqıqı iqi hayvan, toplaşıp yaşayışını yaxşı görudu. Bir topnun əzaları 200-500 gece boludu. Ulanın yugürüş iqtidarı entayn yuquri. Ən tez bolğanda saatiga 40 kilometr qeydudu. Şunun bilan bir vaqtda küçlük jangivarlıq imi ege. Mijazı çoz, eşnimidon qoqmaydu. Gazaplansa, hatta zaharlik jilan yelpizgimi ucum qiludu. Kitbaş laylak. Bu kuş kuşla dünyasıdaki əcvilikdi birinci bol alaydı. Kitbaşlıq laylak dünyadaki ən galite çıray kuş boz kerek, taq turqi ayaq kaygüşge oxşaydı. Közlerden hoşallıq duyğısı çıkıp, daim hiç kimin közge ilmaydıgandak çıray işbatisi geldönüp durdu. Afrika'nın şarkı kısmıdaki sazlık rayonlarda da bu kıl sırlık türlerinin uçuratkılı buludu. Ulanın köpençisi su, bilik, lay bacaylar yaşaydı. Kitbaş laylakının badan uzunluğu 1,20 metr. Köküş kül rang payları ve kent kanatları var. Ularının en alaydı yeri huddi ayak kaygüşkü oxşaş, uçluk tumşkı, karmakı naiti eğir köründü. Ameliyatı bolsa en tan yenik. Ulanın oğulaş suli naiti umak bulup, yerim küllap midir sıdır kılmay məlum cayğı yoşurunub, ta ki o özgü yıkıllaşkanğı kadar özni mevcut emestek kıyapet kikirip alıdı. O yıkıllaşkan dinkin, andın hücumunu başlaydı. Kitbaş laylakının təmtallaş dairesi bir kadar kenarı bulup, adetki belikladın başqa yana kəslencük, taşbaqa, yılan, kiçik timsah ve çaşqalların yeşini yaxşı gördü. Kitbaş laylak yalğız yaşaydı. Yat cinisla bilen birli duruş, fakat evlat kaldırış üçün. Kündüzü komuşluğu yoşurunu bilip, gugum düşkende çıkıp uzuqlıq izdaydı. Şuna en tayin aslandaki adamlarla onu uçurta alaydı. Hazır dünyada kitbaş laylakın aran 5000-8000 kişi saklanıp kalgan bulup, eğer koğdaşka erişelmese uzak ötmeyi ulan nesli kuruş kırdabığı berip gelişi mümkün. Galago yani buvaq maymun. Ormanlıqtaki buvaq dep atılıdı. Kuluk de, köz, çoğun, çıray, omaq bulup laqanmay, yani avaz buvaqının jığı avaz qoğuşaydı. Galago bir xil kiçik tipteki perimatla türdeki hayvan. Afrika'nın janıbıdaki sahray kabirdeki orman ve sıxbalbağ şalan dərəklik yaylaqlarda baykalgan bulup, köpincisi Fütgül Şarkı Afrika'daki jangal ve ormanlıqlarda yaşaydı. Asaslıqı dərək yelimi, meyve çive ve haşaratlarını yeydi. Galago dərək xaltılıq eyiqiği oxşaş dərək şaqlarını çeyin tutu bilişini, anısının koynuğu şunğup kır bilişini yaxşı gördü. Onlarının keçidi körüş iqtidarı yokuri. Qaranğıda tamponluğunu naid yaxşı saxlay alaydı. Ulanın kulıqı şəpəranı gibi oxşaydı. Ötkür anla sezimi karanğıda aşaratlarının ızığı çüşüge yardan berdi. Galago'nun arka putunun küçü kişinin hayran kaldırdı. Bir qetimde 3 metrden 5 metrgeçi səkriye alaydı. Bu, Irakı səkriş mahiri köpinci vaqtlarda dərək şaqlar arası dərkət kalıdı. Külrən tajlıq turna. Bu xil turnunun beşida tuğma altın rənlik tajba. Ula yana taj kuşi dəb matalıdı. Ula Afrika'nın şarkı ve janıbı kısmıda yaşaydı. Külran tajlıq turnunun egizliki 1 metr, eğirliki 4 kilogram kilodu. O bir xil çoğun tiptiki kuş. Ulanın payları asasen külran, kanıdi, ak karı arlaşkan. Tumşkı diyene kişini jalıp kılıdığan kızılranlı kiçik xaltılıq tüzülüş var. Külran tajlıq turnunun joru izdeş mahareti kuşla işçi de aldınkı qatarda turdu. Yat cinislani jalıp kılış üçün ula usul oynaydı, hatta kızıqarlıq avazlarını çıkurdu. Bir cüb külrən tajlıq turna bir-birini yaxtırıp kalan dinkin, ula yana toy mürasımı oxşaş mürasımı ötküzüdü. Bir top külrən tajlıq turnula bilen cem bulup, oturdu usul oynavatkan bir cübnün hoşallıqı cör buludu. Toy mürasımı akırlaşkan dinkin, yeni bir cüb külrən tajlıq turna birlikte avadı pervaz kılıp, yeni aile səpirini başlaydı.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi mesnulları tövendikçe. Dostunun harak içip avtomobil haydi geldikini bilip durup yanıla avtomobilde oluturuş. İcara alğıcı dükkanda toksu kuytup ölüp kese cevapkarlıkını kim üstüge alıdu? İşten burun pütüşmügen bolsa öycay mulazmeti hakkını öy ilgileri tapşurudu. Şehirlikler yezığı berip yer terisi bulamdu. İnan beriş elanıdaki yütken nersini kaytırıp bergende ək tələb kılsı bolamdu. Cinsi parakendicilikini kandahret kılış gerek. Tövendedik tınlar programımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

Şu ili o kahvehanede oturup dostunu kütüp dursa bir kızcak gelip siz Van adımız tanıştırgan uçuruş obyekti bulamışsınız deyip soraydı. Onu beşini götürüp bir karavet kendinkin del özü yaktırdığan tipik geldikini bilip könlü de muşundaklı ötküzüvetsem kandak buludu diğerlerini oylap aldırap tünep he şundak kene oltırağın deyip. Toy boğan şu günü

ish qiyin masalasini unumli hal qilish uchun davolash bayliqini bir tutash pilallab, nahiya rayon doirasida to'rlashtirib, bir tutash o'rinlashtirishni ishqa oshirdi. Shangna nahilik doktorxona tibbiy ishlar bo'limining muavin mudiri Su Shunbu mundaq dedi. Ang yiroq yezi bozor bilan nahiya bozorining orliqi 100 necha kilometr keladi. Bugungi kunda yarim soatlik jiddiy qutqizish chambariki va bir tutash o'rinlashtirib qo'mondonlik qilish supsig'i tayinish orqali butun nohiyadagi 24 qutqizish avtomobilining hammasi sistemaga ulandi. Mutaxassislar yiroq musobadan darqamda yetakchilik qila oladi va avtomobil ichida davolab qutqiza oladi. Hokimiyat xalq demakdir. Xalq hokimiyat demakdir. Hokimiyatni qo'lga olish, hokimiyatni saqlashda saqlaydiganimiz xalqning ko'nglidir. Nevada dövlətimiz yer şəhəri boyunca kölümü ən çox davalaş saqlıq saqlaş sistemisi, maarif sistemisi, ictimai kapalat sistemisini bərpa qaldı. Maarif sahəsində əsasi maarifin ümumiliş dərəcəsi və aşqışlıq körsətkişləri otra yuqarı kirimlik dövlətlərinin otraçı səviyyəsindən ümumiyyəsi eşib getdi. Maarif ministerliqinin ministri Huay Jinping mundaq dedi. Partiya Mərkəz Komiteti maarif küçlük dövləti quruş plan proqramısını elan qaldı. Maarif sistemisi 3 yillik harakat planını başlap, ilgir kiyim bulup 6 çoğun türdeki ıslahatını yolga koyup, maarif güçlük dövlete kuruşta puxta kadem taşıldı. Xalık merkez kılıngan taraqiyat ideyesi de çıngdırıp, yokru süpetlik taraqiyat davamıda xalıkının bəxsi adetini aşırıp, ortak bir iş yolu da puxta ilgirleş gerek. 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da xalıkının turmuş süpetini özleksiz özdürüş, ixtisadi, ejdimai taraqiyatının asaslıq nişallarının bərək kalındı. Bu yil mamlakat bo'yicha odatdagi ommaviy xomchut chiqimida ma'arif, ijtimoiy kapolat va ishqi o'rinlashtirish, sahiya, sog'liq saqlash, turalg'u kapolatidan iborat to'rt turlik chiqimning egilgan nisbati jami 41.3% bo'lib, yaqinqi yillardan buyongi eng yuqori nuqtaga yetdi. Jungo zeminida xalq turmushining 15-5 yildagi baxt kartinasi asta-asta namoyon bo'lmoqda.

tekşürüp cezimleştiriş arkalık 25 milyon 160 bin adamge tarqıtıp berilgen. 2022 yılından 2024 yılıgıca tolgan bu vaqlağa tunca qitim balı bekiş toluqlaması iliş iltimasının ahırlış vaqti 2025 yıl 12 ayının 31 günüden 2026 yılı 12 ayının 31 günü gece uzartıldı. İltimas qilish şartiga uyg'un keldigan bu vaqtlar va bolalarning ota-onalari chiqimdan, undidor, o'lka darajalik ma'muriyat mulozimat tusibsi orqali bola beqish to'liqlimizni uchurni boshqaruv tizimiga kirib, 2022 yildan 2024 yilgacha uzartish iltimas yo'liga kirib, bola beqish to'liqlimizni iltimosini eskartish bo'yicha topshirsa bo'ladi. Bola beqish to'liqlimizni davlatning asosiy o'lchami bo'yicha har bir bolaning har yili 3600 yen bo'lib, 3 yoshga to'shqichi beriladi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Şinjan Tarım Deryası'a 27-ci qitimlik ekologiyelik su yetküzüşünün 2-ci baskışlıq hizmeti yıqında başlandı. Tarım Deryası'a ekologiyelik su yetküzüş, yaz 2 baskışkı bölüp yolu koyuludu. Bu növettik yazlık su yetküzüş planı da tövenge koyup berildiğin su miktarı 329 milyon kubmetr bulup, təxminen 3 ay davamlaşıdı.

0: 7 gün içinde sebepsiz mal kaytırış ve süpet meselesi bu içe mal kaytırışının farkını bilemsiz. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu hafta haber verdi.
1: Yakında mahanın malum turdukundan 19.10'dan 9.50'lik bir yeşil kalıgüşü kalemsiz eti vağan. Mahanın azrak kalıgüşü kalemsiz yigendikken kayğaz yeşikinin asıdaki bir kısım uğralımının buzluk etkilegin baykıgan. Şunun bilen süparıklık dukandardan pul kayıtırışın talep kıgan. Dukan mulazimetisi aldı bilen üşüyen kızıl bulak arkalık tuluklum bir işin otur koygan. Ama mahanın bunu rat kıgan. Xeyirdarla mulazimetisi yeni pulunu ve malını kayıtırışı bulduk alıkın otur koygan. Dikin mahanın yep bulay digende andın mahsulatta mesle bağlığını baykıdım. Malını kayıtıramayın. Dukandar pulunu kaytırıp beriş kerek dep turuwagan. Mahanın mundaq degen. Dukandar pul kaytırış iltimasını pasiper tarap kagaşka paranglış yüzü süpa arlış kunupkısını sakrap çıktı. Çekip kirgendekin tavarda saklangan süpet meselesini inkas kıldım. Pul kaytırışını talap kıldım. Arkadan süpü mağa 19.10'dan 9 yuanını kaytırıp berdi. Dukandar mahanımın bu kığını dukandarının kanunluk mal mülkünü özünün kılıbilişi dep karap, mahanımını sotka arız kılıp, mahanımdan 19.10'dan 9 yuan mal pulunu kaytırıp berişini, hem de davada hajigen hırajisti 1175 yuanını üstü gelişini talep kılgan. Diyaloğa karap çıkış çarayanı da mahanım mal pulu 19.10'dan 9 yuanını kaytırışını halaydı kalkın bildirgen. Sot mekimizden karışıca, mahanım setivagan tavarının bir kısmıyla buzdup ketken, kalgan mükemmel boğan bir kısım tavarını mahanım istimal kılıp kaytırmagan ehvalası da muna asıp mal pulunu töliş kerek. Ama işki taraf oralımızı buzdup ketken tavarının sani ve umumi sani ilgilegen nisipini biktenmegen. Bu ekvalası da mahanın tuluk somuluk mal pulu 19.10'dan 9 yuanı kaytırışını kalaydı kalıqın bildirgen. Ahırda sot mekemisi mahanım ne dukandarga 19.10'dan 9 yuanı kaytırıp berişke hüküm kılgan. Hem de dukandarının başka dava telvini ret kılgan. Şın familylik bir turdaş torudun 5 yuanlık ermek işte oyun çıksatı bağın. Malını tapçırıp bağın deyken bir kısım tavarının çüpka kalıqını baykap dukan mulazimetisi bilen fikir almaştırıp mal kaytırışını talap kılgan. Xeyirdarla mulazimetisi vaxtıda cevap kaytırmağalıqtan süpü arlaşıp, paranlış körünme yüzü de süpa sizge yerdem kılıp pulunu tuluk kaytırıp berdi. Tavarını özünüz bir taraf kısınız bulamdu degen uçurla körülgen. Şın familylik turdaş uçurunu köygendeyken tuluk somuluk pul kaytırışka koşuluş kunup kısını baskan. Arkadan süpa onunğa 5 yuan kaytırıp bergen. Tor dukini ticaretçisi şın familylik bu turdaşını pekat pulunu kaytırışını iltimas kılıp, malını kaytırmadı dep karap, şın familylik turdaşını sotka arız kılıp, Şin familylikten 5 yuan mal pulunu kaytırıp berişini, arız kılış üçün ketken 1000 yuan pulunu töleşini talep kılgan. Sot mekimiz karışıca şin familylik tordaş tordan mal setili süpüsta tavar seti vağan. İşki taraf oturusu şekillengen ilim setim toxtan münasibeti de davalaşıkçı işki tarafının haqiqi məqsəd işbazisi pütüşülgen, şuna kanunluq küşke ige. İşki taraf üçüncü taraf tor süpüsüga tayınıp sodu kılgan, şuna süpa qaydısı ve başkuruş usulü macranı bir taraf kılış əndiske rəyə kılışka koşuldu dap qaraş gerek. Şin familylik tordaş satkış bilen kengişe

bu belgilik derecede nemlikke ige. Yotqanı bir mezgil işletkendin kiyin tabiyla köp miqtarda tercih oludu. Şunun bilen bir vaqtta nem havanı sümürüp asta asta nemleşidi. Eğer yataq oy bek nem bolsa, meselen dal janubning yamğur pasligi toğri kelsa, zamburuq payda bolishi mumkin. Onundan başqa yotqanda ter yığılıp qilish bilen bir vaqtta adam bedindiki ter kepeklerimi çapışıp qaldı. Tadqiqatlardan bayqilishcha, quramğa yetken bir adamdan kuniga o'tir hisob bilan 0.5-dan 1 grammgacha teri kepik tushadi ekan. Yil bo'yi aptobqa silinmaydigan yotqanning nam ham sesiq bo'lishdan boshqa yana bir sal qarashqa bo'lmaydigan masala kanadir. Yil bo'yi aptobqa silinmaydigan yotqandimi bakrak kana yaxshi ko'radigan nas bo'lmas kerak. Yil bo'yi yig'ilib qolgan nam havoga odam badandan tushib ketgan teri kepaklar qo'shilib, maxsus kana uchun ta'minlanadigan chatliq bog'chisi bo'lib qoladi. Etişle akarganda kuramğı yetkilerinin her günü çüşüp getirdiğin 0.15'ten 1 gramgıçı teri kepiki 1 milyon dozan sıman salcılarını toyğız alaydıken. Çan dozan kanısı ilip gelgen bivastı sağlamlıq ziyini dəl ziyadı səz görülük. Trik dozan sıman salcıla, yani kanılı əməz, dozan sıman salcının cəsdi və acıranlıları mu anaflaktoginğa aylındı. Elimizdeki ziyadı səzgürlük burun yalluğu və zıq kesli bimarlarının ziyadı səzgürlük mənbəsi içi də çan dozan kanısı birinci orunda durudu. Yotqanı köprək aptab qısılışının bədən qırastılı paydası bə. Yotqanı daim aptab qısağanda, yotqanın pakızlıqı kapalatlı qılıb, kanının köpeyişini tizgirligili bulublu qanmay, yani yotqanı paqpaytıp, yumşaq qığılı boludu. Yumuran yotqanı qıçaqla puxluğanda, adam təbiyli rahat es qıludu. Yotqanı aptab qısalsa, bakteriya ötürgülü boludu. Quyash tarkibidagi ultira binapshunur mikrob o'ltiralaydi. U bakteriya, virus qatorliq mikroorganizmlarning DNA qurilmasini buzib, uning aktivligini yo'qotadi. Yotqanni yoz kunlaridagi quyosh nurida aptab qisaganda, yotqanda paydo bo'lgan bir qism mikroorganizmlarni o'ldirib qolmay, yana yotqanning ichki qismidagi suv tarkibining parg'a aylanishini ilgari surib, yotqanning namlikini tuvalatib, mikroorganizmlarning paydo bo'lish fursatini azayt qilib bo'ladi. Yotqanni aptab qisasa, qonini yo'qot qilib bo'ladi. Muit temperaturisi ve nisbi nemlik kanının yaşlığı təsir görüstüdüğün asaslıq amıl bulup, ola yuqur temperaturda susuzlanıştın ən qoğudu. Biologiya tətqiqatıdan bayqılışca kanının köngüldikidək yetiliş temperaturisi 20 Celsius gradustan 25 Celsius gradus kiçe. Nisbi nemliki 70%-dan 75% kiçe bulud ikan. Temperatura bu dairdan eşip kese, yakin muit qurğaqlaşıp kese, kanı qurtları roşan aldı bir aram buldu, hatta ölüp ketudu. Yotqanni kuchlik quyosh nurida qaqlab, suv tarkibini chiqarib etish bilan bir vaqtda temperaturni o'rlitish kanini yo'qotishning yaxshi usuli. Aptobqa silib bo'lgan yotqan paq pepli qanmay yana xushburoq bo'ldi. Aptobqa silingan yotqanning ustida bir xil o'zgicha quyoshning purqi bor bo'lib, odamni baxtlik ham xushal his qildirdi. Bu xil quyosh purqi kana ko'ygandan keyin jasaddan chiqqan puroq bo'lmasdan, balki to'qilmalar aptobqa qaqlangandan keyin yangidan paydo bo'lgan aldigit keton, karboksil kislotasi qatorliq organik birikmalar. Bu moddalarning ko'pincisi tuvan quyuqlikda bo'lg'ashqa purqi kishiga yoqadi. Ba'zilari yana atirga ishlatiladi. Unundan boshqa paxta talasi 2-3 soat aptobqa qaqlangandan keyin ma'lum darajada ko'pib, silsaq yumshoq ham yumron bo'lib naytra hat his qilamiz. Yotqanni aptobqa silishning eng yaxshi usuli sizning o'ylig'ingiz bilan o'xshamaydi. Albatta, yotqanni aptobqa silishdimi belgilik mahorat bo'lishi kerak. Bo'lmasa aptobqa sog'an seri issiq saqlay olmasligi mumkin. Bu yerda bir qancha kichik mahoratni xulosalab, ko'pchilikning foydalanishiga sunamiz. Yotqanni aptobqa silish vaqti o'rnini yaxshi tanlash kerak. Eng yaxshisi, havo ochiq kunlari tushdan burun soat 10 dan tushdan keyin soat 3 kichi bo'lgan aralig'da yotqanni aptobqa silish kerak. Bu vaqtda quyosh nuri eng yetarlik bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda yotqanni imkon qadar keng, shamol o'tishib turadigan joyni tanlab aptobqa silish. Yotqanning yon tarafidagi narsalarning aptobqa silish unumiga ta'sir yetkazishdan saqlanish kerak. Aptobqa solganda muvofiq holda yotqanni qiqish kerak. Yotqanni aptobqa silishdan burun oldi bilan yotqanni yenik urib, yuzidagi chang to'zon va kirlarni silkib, ondan yotqanni kiyim osqichga esib, bir necha qitim cho'ngroq kuch bilan qoqqanda yotqanning ichki qismidagi chang to'zon va kirlarni imkon qadar chiqarib atkeli bo'ladi. Aptobqa silish vaqtini 2-3 soat ichida kontrol qilish eng muvofiq. Yotqanni aptobqa silish vaqti qancha uzun bo'lsa, shuncha yaxshi bo'lavermaydi. Uzun vaqt aptobqa qoqlanganda yotqanning talasi uzilib ketib, yotqanning issiqlik saqlash iqtidori ojizlab ketishi mumkin. Aptobqa silish vaqtini eng yaxshisi 2-3 soat ichida kontrol qilib, yotqanning ultira binapshi nurining ziyoda ta'siriga uchirmasligiga kapolatlik qilish kerak. Agar havo bir qadar nam bo'lsa, aptobqa silish vaqtini muvofiq uzartishga bo'ladi. Agar havo bir qadar qurg'oq yoki ultira binapshi nur bir qadar kuchlik bo'lsa, aptobqa silish vaqtini muvofiq qisqartish kerak. Har haftada bir qitim aptobqa silish eng muvofiq.
uzun vaqt ishlatmaydi.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi məsnulları tövendikçe. Dostunun haraq içip avtomobil haydigenlikini bilip durup yanıla avtomobilde oltırış. İcara alğıcı dükkanda toksu kuytup ölüp kese cevapkarlıqını kim üstüge alıdı? İşten burun pütüşmügen bolsa öycay mulazmeti haqqını öy ilgileri tapşırıdı. Şehirlikler yezığa berip yer terisi bulamdı. İnan beriş elanıdaki yütken nersini kaytırıp bergende əğ tələb kılsı bulamdı. Cinsi parakendicilikini qandaq rət kılış gerek. Tövendi deyik, qıtınlar programımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

ishdan burun pütüşmegen bolsa, öy jay mulazimati haqqini öy egileri tapşurudu. Turpan şahırdan bu apendi mundaq maslahat sordi. Bultur men başqalarının tonuşturuşu bilen bir turalgı öyni icariga alğan idim. Aynı çağda öy icari toxtamida icari muddati, icari haqqi ve zakalat pulu toğırsada pütüşüp, öy jay mulazimati haqqi toğırsada pütüşmegen iduq. Yaqında öy egisi mana öy jay mulazimati haqqini tapşuruşni uqturdi. Sorap baqsam, men tapşuruşum kerek mu? Cevap, öy jay mulazimatini başqurish nizamının 41-ci maddesi da mundaq belgilengen. Öy egileri öy jay mulazimati toxtamidagi bütün boyunca öy jay mulazimati haqqi tapşurishi kerek. Öy egileri bilen öy jay mulazimatidan paydalanguchi, öy jay mulazimati haqqini öy jay mulazimatidan paydalanguchi tapşurishni pütüşken bolsa, şu bütün boyunca öy egileri çatma haq tapşuruş javobgarligini üstüge alıdu. Sizler öy ijara toxtamida öy jay mulazimati haqqini kimning tapşurduğanlığı toğırsada pütüşmegen, kanundaki belgilimi boyunca öy jay mulazimati haqqini öy egisi tapşurishi kerek.

İnan beriş elanındaki yütken nersini kaytırıp bergende əğ tələb qılsı bolamdı. Şavanın danlıq markalı kol saati yütüp gidip, inan beriş elanını çıxardı. Elanda kol saatimini tepi olgan yaxşı niyetli kişiler kaytırıp bərse 20 min yuan inan bermen de bezilgan idi. Kol saatini tepi olgan yaxşı niyetli şehir ahalisi Xiaoming inan beriş elanını körüp Şavan bilen alaqlaşdı. Hem de kol saatini onunğa kaytırıp bərdi. Şavan kol saatini tapşırılıp eşkandaq işbadı bildirmedi. Xiaoming Şavan'ın səmiyi silip, kol saatinizde kaytırıp bərdim, 20 min yuan jo dedi. Şavan qaqaqlap külüp getip, mundaqla yezip koygan, şundaq yazmasam saatini kaytırıp beremtiniz dedi. Xiaoming yaxşı iş kılgınım enek, onun üstüge Şavan inan beriş elanı da inan berdiğalıqını təşəbbüskarlıq bilan etkan tursa, qandaqsıga paydınılı gözleydiğen adamge ayınlıp kaldım. Dep uvalçılıq his kıldı. Ondaqta Xiaoming, Şavan

0: okudurken miydi?
1: Ata anımız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udul gelsin.
2: Baba, siz sulu oynayan vaktinde ben sürekli ep koyayım.
1: Öydekile bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udul gelsin.
3: Ata anamın sağlamlıkını dileymen.
1: Ata anımızda sığınışka vaktimiz udul gelsin.
0: Dada, ana, biz geldik.
2: Bu

0: Hürmetlik radio anıqçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 6. günü, Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqçılar, mən Zumrət Yasin. Bu qıdımki haberlerimizin asası məzmunu tövendikçe. Cungucu zamanı vilaştırış kuruluşu da tırışıp yeni vəziyet yaratayılı. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı devletini idare kılış hatırısı mozuluk yürüyüşlü haberimizin, əsli məqsəd və buruş çıngıtılıb,

0: Birleşken Devletler Teşkilatı, Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı, Beijing'ni 2029 yıllık Dünya Binakarlık Merkezi deb bekitti. Hürmetli radyo anıgıcılar tövende deyiktiğinle haberlerimizin tepsili mezmurları bolsun.
1: Stansımız haberi. 15-ci bəşilinin başınışıyla da Cungo Kompartiyası kurulğanlıqının 105 yıllığını kütüb aldı. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkəzi komiteti igizdi turup jiraqqa nəzər selib, bayraqını kütürüp yönülüşünü bəlgüləb, bütün partiyanı yeni dəvirdeki partiya kuruluşdan ibaret yeni ulu kuruluşunu çoğunqır olğı sılcıdışı itəkləb, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi arqılıq kəlgüsü yönülüşke itəkçilik qılıp, doğru siyasi netice karışını turğuzuş və əməliyyatı körüstüş arqılıq əsli məqsəd və buruşunu çıngatıp, partiyanı umumüzlük qatıq idara qılışını izcil olğı sılcıddı. 100 yıllık çoğun partiye inkılap karakterlik tavulunuş devamı da tehimi müstehkem ve küşlük boldi. Emdi, Cungoçi zaman yolaştırış kuruluşu da terişip yeni vaziyet yaratayla. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı devletini idare kılış hatırısı mavzuluk yürüyüşlü haberimizden, esli məqsəd ve buruş için atılıp, partiye tehimi müstehkem ve küşlük kılıp kurup çıkıldı diyen kısmını anlatımız. 2026 yılı tarih yeni aşkışlık musabige kadem koyganda, gaye ve buruş üçün iradesinin yanmaydıgan, tohtamay küreş kıldıgan uluğ partiye,

0: تېخىمۇ كەڭ دائىرىدىكى رايون خەۋپسىزلىك مۇھىتى قاتارلىق ئامىللارنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرايدۇ. قىزىل دېڭىز ترانسپورتىنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداشتا ھەم دېڭىز بىخەتەرلىكى ھەمكارلىق مېخانىزمىنى داۋاملىق مۇكەممەللەشتۈرۈپ، رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ سۇ ترانسپورتىنىڭ بىخەتەرلىكىگە بىرلىكتە كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش. تېخىمۇ مۇھىمى، سىياسىي سۆھبەت ۋە دىپلوماتىيە جەھەتتىن ياراشتۇرۇش ئارقىلىق جىددىي ۋەزىيەتنى پەسەيتىپ، رايون مۇقىملىقىغا تەسىر يەتكۈزىدىغان چوڭقۇر قاتلاملىق زىددىيەتلەرنى تەدرىجىي ھەل قىلىش كېرەك. خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقى بىلەن سىياسىي يول بىلەن ھەل قىلىشتىن ئىبارەت ئىككى يولنى بىرلەشتۈرگەندىلا، قىزىل دېڭىز سۇ يولىنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم راۋان بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Zimbabwe'deki hakimiyet beşideki partiye Zimbabwe Afrika Halk İttifakı Partisi'ye karışlık Akıllar 11'i. Çeti bu İdiye Siyasi Şöyven'nin müdürü İsmail Mada yakında muhbirinin mehsus ziyaretini kabul kılganda mundaq dedi. Cungo Kompartisi'nin 105 yıllık küreş musabisi bir devletin mevkani devlet ahvalıga karıtıp, öz əməliyyətiga uyğun kilidigan tərəqqiyat yolunda maŋalaydığanlığını düşündürüp berdi. Jongo Kompartiyası xalq rəhbərlik qılıb jongoçu zamanıvlaşdırışını ilgir sürüb, yer şəhərinin janubidiki dövlətlərinin zamanıvlaşdırış yolu üstidə izlinishigə möhim ilham verdi. Mada Zimbabwe Afrika Xalq İttifaqı Partiyasiga qarışlıq Aqıllar 11-nin məsulu bolub süpti bilan Jongo Kompartiyasının dövlətni idarə qilish hokimiyet yurgizish tajribalarini uzoq muddat tadqiq qilgan. 2025-yil 3-chi oyda Mada Fujangga berib, 2-chi navbatlik Wuyi Munbiriga qatnashib, yezi kent, korxona va pan tadqiqot apparatlariga cho'nqur cho'kib, tekshirib tadqiq qilib, nurg'un davlatdan kelgan olimlar bilan jungochi zamonaviylashtirishni cho'rda fikr almashtirdi. Mada mundaq dedi: Jongo'nun terakiyatı zaman ulaşkan şehir kuruluşu da işbadınlıplı kalmay, adetteki yezi kentlerinin terakiyat özgürüşü ve halk durmuşunun sicil yakşınlaşı da mı işbadılındı. Jongo'nun yezi kent ve mahallelerde asasi katılan partiye teşkilatları amının ihtiyacını vaxtıda ilgilep, baylıqını amı en ihtiyaclıq caylarga del cayda təksimləydi. Jongo Kompartiyasının xalqni merkez qilish taraqqiyot ideyasi turlik siyosatlarining haqiqiy amaliyilishishiga kafolat qildi. Bu yil 5-chi oyda Mada Tanzaniyaga berib, Jongo Kompartiyasining Janubiy Afrikadagi 6 och singil partiyasi bilan suhbat yig'iniga qatnashib, Jongo va Janubiy Afrika davlatlaridagi partiyalarning vakillari bilan kadrlarni tarbiyalash, zamonaviylashtirish qurilishi, partiyani idora qilish qatorliq qaralmalarni cho'rdab, cho'nqur fikr almashtirdi. Mada mundaq dedi: Bugungi kunda yer shahrining janubidagi texim ko'p davlatlar Jongoni tushunishni, Jongo kompartiyasini tushunishni, Jongoning taraqqiyot amaliyatidan aql farosat elishni umid qiladi. Jongo Kompartiyasi Jongo'nu çoğunkur özgertipli kalmay, yana yerşiarının canubidiki devletlerinin zamanıvili işini işgaşırış üçün Jongo əqil parasiti ve Jongo layihesi təqdim kıldı. Mada mundaq dep qaradı: Jongo Kompartiyasi öz kuruluşunu üzlüksüz küçəytdi. Bir partiya pəqət özünü üzlüksüz küzütüp, məsillərini tüzütüp, dəvr tərəqiyyatı maslaşqandıla, ondan tolup taşqan hayati küçünü saxlap qalalaydı. U mundaq dedi: Yaqinki yillardan buyon Zimbabwe Afrika Xalq İttifaqı bilan Jongo Kompartiyasi kadrlarni tarbiyalash, davlatni idora qilish, hokimiyat yurgizish va ideya nazariya qurilishini cho'rdab, mo'l unumlik fikr almashtirib, ikki tarafning o'zaro ishinishini cho'nqurlashtiribli qolmay, yana Zimbabwe Afrika Xalq İttifaqining hokimiyat yurgizish iqtidori qurilishini kuchaytirishiga yordam berdi. Mada Jongo'nun namratlarını ozaytış təcrübisinin Afrika'nın tərəqiyyatı bolğan ilhamıga alaydı diqqət qıldı. Jongo Zimbabwe yezgilik həmkarlığı boyca ülgü körüstüş kənti. Jongo Zimbabwe'ye yardan bergen Zemburuq texniki türü qatarlıqla Shujay'nın yezgilik işləp çıxırış küçünü östürüşüge yardan beripli qalmastın, yaşlar ve ayallarga texim köp işğorlışış porusti yardıp berdi. Mada onularını bildirdi: Jongo'nun terakiyat tecrübeleri şunu çöndürdü ki, namratlarını azaytış kıskı muddetlik kutuzuş emez. Belki bu terakiyat

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш yolu da ijtihat bilen izdinuvatkan, izdiniş davamı da alğı ilgirlenuvatkan radyo anlıqıcıla. Muş vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü Үгініш programımızda anlaşılmanı qarışalımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü Үгініш programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qitimlik umumi yığında kılgan Jongo Milletinin Uluq Gülünüş Tarihi Musafisidiki Zor Halkış namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qitimlik umumi yığında kılgan Yeni terakkiyat endişesini berpa kılış, yeni rekabet özellikini kaydı yaratış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatırız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. kıtımlık Umumi Yığında kılgan Jongho Milletinin Uluğ Gölünüş Tarihi Musabısıdaki Zor Alkışnamlık Sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kıtımlık umumi yığında kılgan yeni terakiyat endisini berpa kılış, yeni rekabet evzelikini kayıt yardış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

asıl işini küçeytip, terakkiyatının her kaysi taraflarını birbirini ilgiri sürdüğün kılıp duruş emeliyetini üzlüksüz çoğunkurlaştırış gerek. Yeni terakkiyat endiyesini berpa kılışta birkaçça muyum küçeş noktasını yakşı ilgileş gerek. Yeni terakkiyat endiyesini berpa kılış bir sistemi kuruluşu. Bunun da hem yukarıdakiler muyum halka ve prensipini ilgilep stratejilik planlaş ve yukarı katlamdan layihalashni küçeytiş. Hem tövendikilerini konkret işlerini kılışkı uğurlaştırıp hizmetinin küçeş noktasını ilgileş gerek. Birinciden, mükemmel işki ihtiyaç sistemisini tez yetildiriş gerek. Bu, halk ilgilikinin ayrılışını ravallaştırış. İşki çoğun ayrılışının asasi gevdelik oranını küçeytiştiki mühim asas. İktisadi paliyet, herket can, devri tekrarlandıgan ayrılış ceryanıdır. Çoğunkur katlamlık ıslahatını algı sılcıtıp ve siyaset yetekçilikini küçeytip, ıhtısatının ayın işini çekilip duruvatkan aşkışlık tosuk noktalarını küçep ravallaştırış gerek. İşki ihtiyacını kandırışını asasi mevka kılıp, işki ihtiyacını aşırış stratejisini yolu koyuşunu teminat tereplik kurulmalı ıslahatını çoğunkurlaştırış bilen organik birleştirip, teminat sistemisinin işki ihtiyacı maslışçalıkını küçep östürüp, ihtiyaç teminatını yitekleydigan, teminat ihtiyacını yartıdigan, tekimi yukarı seviyelik, herket can tamponluğunu şekillendiriş gerek. Zamanevi oburut sistemisi kuruluşunu küçeytip, katık materyal ve yumuşak materyal, yol ve su planı mükemmelleştirip, işki taşkı koş ayınışının muyum ulunu putlaş gerek. İkinciden, pen teknikada özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını tezildiş gerek. Bu, işki çoğun ayınışının ravallıkı kapalatlıkırış. Döltümüzden halkıra çoğun ayınıştiki yeni evzelikini yaratışının aşkıcı. Mesuliyet tuyğusu ve kriziz tuyğusunu küçeytip, hamkıyalını çörüp taşılap,

Sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süyümlük radyonluk dostlar, şu tatlı programımız kayıtıp geldik. Könüllerge melhem buluduğun muğluk melodiyeler yanıla muhabbet güylerdi. Çünkü en güzel tuyğula ve şiirin eslimiyle en şu muhabbetlik güylerde tesvirlengen özgeci minotlarda. Hemimizden kaldırgan hatırları ba. Sizin mu, menin mu, onun mu? Külle ötüp seyginganda, esligende şu hatırlarını varaklaysız de, eni şu dakikalardaki özünüzde tapsız. Bu vakitte şu çağlardaki siz üçüllü yazılgan hatla, siz üçüllü sızılgan resimle, fakat siz üçüllü çelangan muzika, siz üçüllü eğitilgan nakşıla sizini tapıdı. Şu tapta hiyal kartininizin ötü vatkını güzel bir muhabbet hikayesi buluşu mümkün. Kinondak bolsa şu muhabbet hikayesini nöbetteki küylerimizden anlaydı.

Qadirlik radio anglovchi do'stlar, shu tapti programmamiz davom etishyapti. Anglavotganinglar stansiyamizning uzilmas melodiya programmasi. Muhabbatli kuylarimiz davomli sizlar uchun yangrayapti. Albatta, muhabbat shu qadar go'zal ufqumki, agar siz uni chin ma'nosi bilan tushansangiz, u sizdagi besimni yeniklatadi. Japoni untildirdi. Agar siz uni qadrlasangiz, u sizni qadr qimmatga ega qiladi. İzzet ve hürmet ki sazavar kılıdı. Muhabbet şu kadar güzel ufkum ki, muhabbet içinde turgandı ki siz hemmedin nazaketlik ve celip kılarlık. Muhabbet içinde turgandı ki siz hemmedin kaltis ve cüretlik. Muhabbet içinde turgandı ki siz hemmedin güzel ve söyümlük. Muhabbet içinde turgandı ki siz hemmedin bəxtlik ve şadımanlık.

Sevimlik Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetlik dəmleri manımı şeyde ahırlaştı. Programımızı yaxtırıp anlığınlığa köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldıdı turvatı mən. Bırak ətidiki programımız teximin nadır. Anlaşını herkes unutup kalmağı isilə. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayamay qalğan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kirib, qalğan vaxtıda qalğanç anlasanlar buludur. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kiriştirgütüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin

Demek radyo alıcılar, MD radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı. Ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai zidiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydilikini toğra

0: Baya seviye jeskilarınki de ya peçini prenik ya tamak yigeli unumagan idi. Özünün mü tamak yigisi yok idi. Akşam uxlumagan. Hazır mı uxluğusu yok idi. Üyünün içi salkın bolsu mu bütün bedeni kızıp durattı. O derizinin içki köznikini yuğan içi bitip udıldaki üstelge gelip oturdu. Kar baskan ögüzünün nerisi de nakışlengen zencirlik krist. Onun üstü tarafı da ozinci namlık yultuzla türkümü bilen kapilla namlık yultuzla türkümü üç bulun hasıl kılıp durattı. Levin eli kristka, eli yultuzlağa karap, derizdin kırvatkan salkın havadın nepeslenip, hiyalıda peyda buluvatkan obrazla bilen hatırlani bütün şükürü vatkan dek bir birlep köz aldıdın ötküzüp oltırattı. Saat üç bulganda koridorda birinin mangan ayağı tevişini anlap, işiktin beşini çıkırıp karap baktı. Əsildə o Levin tonuyduğan kımavaz məskin işken. Keşlik kulübdün qaytqan oxşaydı. O kapıgı çüşüp ketken roy çüşkün idi. Toxtıma yötül etdi. Bəxsiz beçare, dəp oyledi Levin və o adamgi işçi ağırıp közlürgi yaş aldı. Onun bilən paranlaşkısı, onunla təsəlli bəgüsü kəldi. Lekin üstü yelen bolğaçqa o neytidin yenip yataq kırıp cayığı kelip olturdi. Beşini kötürüp özü üçün əhmiyeti çoğun bolğan çıraylıq kristqa. Asta-asta örləvatqan nurluq sarğuç yıldızlağı qarıdı. Saat 6-dın aşqanda pol sürtuvatqan avaz bilen Çerkav Kongurkının avazı anlandı. Levin sel muzluğan dek bulup, derizinin közneklerini yepiv etti. Andın yüzünü yuyup, kiyimlerini kiyip, koçığı çıkıp getti.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sende horor diye nesi yok? Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmet Khan'ı hem eşeddi usul arkalık layık tanılıp kızımızda şermende kılıvat sen, balağı tıkıvat sen.
2: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ha?
1: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pırketidu. Bu turgan gep. Eğer oltırış teşkillemek istiyorsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı tek koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp bəsən yakşınmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mən. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi, kudu maşinini yasap çıkan dek, bir kalıptın kesekleri. Buzuk ne bile? Bu nimelerinin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde de kıtınla stansımızın başka serhil programları da olsun.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp durgandak, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütüphana arasıda qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдат кардап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp durğandak, ademler tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. An kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
7: Медицинаның үззәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.